bitmez sevgilim. Hayat bu gün gelir, harcarlar

bekleme. Kıymetsiz bir pula satarlar seni. Bulamazsın, bulamazsın

0: Hasre çöküverdi bir sancı gibi. Yollarda dolaştım kimsesiz gibi. Bir daha sevmek yok, eskidendi o. Bir daha sevmek yok, eskidendi o.
1: Radyosu olan bizi dinliyor. Sultan Efendim.

0: 7 Aralık stadı karşısında hizmet veren Petrol Ofisi, şehrimize sanat anlamında değer katan Hüseyin Fındık'ın işletmeciliğinde hizmetinizde. Yenilenen yüzü ve uzman personeliyle aracınız için en doğru tercih. Aracınıza güvenilir, kaliteli yakıt alırken siz de konforun keyfini çıkarın. 7/24 açık marketiyle ihtiyaçlarınız her an yanınızda. Üstelik market önüne gelen tüm müşterilerimize sıcacık çay ikramı bizden. Tugay Akaryakıt. Aracınızın gücü sizin konforunuz.
1: Kilis'te asansör hizmetlerinde yeni bir dönem başlıyor. Demiras asansör sistemleri güvenli ve sağlam çözümlerle hizmetinizde. Montaj, bakım, onarım, revizyon. Alanında uzman ekip, titiz işçilik ve güven odaklı yaklaşım. 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Adres: Sultan TV ve Radyo Yan tarafı Yeni Beşevler. 0532 460 83 18. Sağlam adımlarla güvenli yükseliş. Demiras Asansör bir Ahmet Demir kuruluşudur.

Hanımlar beyler, festivalden herkese merhaba. 19 Haziran 2026 günlerden cuma, bugün haftanın son çalışma gününde günün en güzel şarkıları yine 120 dakikaya yakın sizlerin kulaklarına ulaşacak. Efendim, bendeniz Sümerkan Söğütlü. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de an itibariyle sizlerle birlikteyim işte. Hoş geldiniz, volümleri arttırdınız ve cam bir kulak eşlik edeceğiniz bir yolculuk olsun diyelim.

Güne dair en sevdiğiniz şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için bir kez daha muhteşem, güzel bir gün dileyelim efendim. Yurt geneli yağışlı bir günü geride bırakıyoruz. Yarın da yağışlar yine bazı noktalarda devam ediyor. Hatırlatalım, pazar gününe dek devam edecek. Pazartesi ise yeni haftaya sadece Karadeniz bölgesi yağışla başlıyor. Hafta sonu planı yapanlar, hafta sonu hayallerini kuranlar hava durumuna göz atmayı unutmasın efendim. Bölgenizde planladığınız noktada yağış etkili olabilir. Yağışla tatilciliğe dönüşecekse gerçekleştirmenin manası yok, değil mi?

0: Özel Güvenlik Eğitim Kurumu. Konforlu ve geniş sınıflarımızda en güncel eğitim metotlarıyla öğrenme sürecinizi en verimli hale getiriyoruz. Alanında uzman eğitmenlerimizle teorik bilgiyi pratiğe dökerek sizi profesyonel bir güvenlik görevlisi olmanız için hazırlıyoruz. Silahlı ve silahsız temel eğitim, silahlı silahsız yenileme eğitimi ve silah farkı eğitim programlarımızla güvenlik alanında ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgi ve becerileri kazanmanızı sağlıyoruz. Eğitimlerimiz ve kayıt süreci hakkında detaylı bilgi almak için sizleri bir kahve içmeye bekliyoruz. Gediklioğlu Özel Güvenlik Eğitim Kurumu. Güvenli bir kariyer için doğru adımı bizimle atın. Telefon 0531 917 71 00 0539 772 4407. Yeni Beşevler Yürüyüş Yolu üzeri Merkez Kilis.
1: Kuruluşumuzdan bu yana bizi tercih eden tüm Kilis halkına Nezih Kuruyemiş olarak teşekkürlerimizi sunar, hayırlı günler dileriz. Her zaman ve özellikle şeker ve kuruyemişi nereden alacağım diye düşünmeyin. Nezih Kuruyemiş Şekerleme olarak Oleo Otel yanı Şehitler Parkı civarında hizmetin en güzelini sunmaya devam ediyoruz. 1872'den bu yana sizlerin hizmetinde olan Nezih Kuruyemiş ve Şekerleme'de fındıklı ve fıstıklı lokum, günlük badem şekeri, kuruyemiş ve baharat çeşitleriyle gereviç malzemelerini de bulabilirsiniz. Nezih Kuruyemiş Şekerleme. Adres: Şehitler Abidesi Caddesi, Oleo Otel yanı Kilis. Telefon 813 42 31. Damağınızda kalıcı tat için güvenin tek adresi Nezih Kuruyemiş Şekerleme.

Günün güzel şarkıları kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Şimdi bilim dünyasına bir kulak vereceğiz. Bilim insanları Sibirya'nın güneyindeki Baykal Gölü çevresinde mezarlıklardaki kalıntıları incelerken yeni bir bakteri tipi tespit etti efendim. Bölgedeki en büyük iki mezarlıkta belirgin bir ölüm nedeni olmayan çok sayıda çocuk ve gencin kalıntılarına rastlayan bilim insanları bu ölümlerin nedenini araştırıyor ve kalıntılar üzerinde yapılan DNA analizleri mezarlıktaki 46 kişiden 18'inin veba taşıdığını ortaya koyuyor. Yani kara ölümün tarihi baştan yazılıyor diyebiliriz. İnsanlığın en eski veba izi bu değil mi? 5500 yıl önce. Manifest.

yer. Güne dair sevdiğiniz şarkılarla festivalde yolculuk kaldığı yerden devam ediyor değerli dinleyenler. TÜİK yeni bir araştırmanın sonuçlarını ortaya koydu. Türkiye'de biliyorsunuz ki birçok vatandaşın en büyük hayalleri arasında yer alıyor. Konut sahibi olmak değil mi? Efendim Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %27,9 oranında konut satışı azalmış. İkinci el konut satışları da Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %32,7 oranında azalarak 63.137'lere iniyor. Yani konut almak herkes için giderek zorlaşmaya ve bunu aslında araştırma rakamlarının sonucuyla da görmeye devam edebiliyoruz.

0: Stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
1: Şehrin markası, lezzetin değişmeyen adresi Cicim Dondurma. Doğal lezzetler, damakta iz bırakan aromalar, her kaşıkta ferahlık, her lokmada mutluluk sizleri bekliyor. Vanilya, fıstık, çikolata, muz, çilek, badem, kavun, portakal, limon, şeftali, şamudut. Her damak zevkine hitap eden eşsiz tatlar. Sadece dondurma değil, ustalıkla hazırlanan çıtır çıtır ve bol fıstıklı baklava çeşitleriyle tatlı keyfi zirveye çıkıyor. Bir gelen bir daha geliyor. Çünkü bu lezzet bağımlılık yapar. Adres Cumhuriyet Caddesi, Cicim Dondurma. Şehrin en tatlı serinliği, en güçlü lezzet markası. Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak isteyenler için yepyeni bir adres. Oto navigasyon sistemleri, multimedya çözümleri, 64 renk ambiyans aydınlatma, facelift dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişiselleştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece Kilis'e değil, Türkiye'nin her yerine hızlı çözüm. Adres

0: Fatih tek noktada. Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres: Yeni Hastane Yolu, Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat: 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
1: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres: Adnan Menderes Bulvarı, Dağa Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim: 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
2: Büyüdük, geliştirdik. Uçar Motor olarak sizlerden almış olduğumuz güvenle ikinci şubemizde Tapu Kadastro karşısında hizmetinizdeyiz. Yeni ikinci şubemizde TVS, CF Motor, Mondial, M10 markalarını bulabilirsiniz. Merkez adres Öğretmen Evi karşısı. Şube adres Tapu Kadastro karşısı. Telefon 0544 779 69 68. Ahmet Uçar ve oğulları. Uçar Motor.
3: Sultan Efendim.

Güney'de ailenin sevdiğiniz şarkılar birbiri ardına sizlerle olmaya devam ediyor. Şimdi Mega Kent'e çeviriyoruz mikrofonlarımızı değerli dinleyenler. Mega Kent güzelliğiyle olduğu gibi bu sefer de trafik çilesiyle dillere düşmeye devam ediyor. Trafik çilesi Mega Kent'te öyle bir büyüdü ki değerli dinleyenler, İstanbullular bu hal böyle olunca trafik sıra dışı çözümler üretmeye zorluyor İstanbulluları bu durum. İstanbul'da sayıları giderek artan çalışanlar trafiğe yakalanmamak için çalıştıkları yere saatler öncesinden gitmeye başlamış ve dışarıda mesainin başlamasını bekliyorlar efendim. Ne yapıyorlar peki? Kimileri aracının içinde uyuyor, kimileri telefonda bir şeyler izliyor, kimi ise güne hazırlanıyor, makyajını yapıyor. Sabah 5'te evden çıkan çalışanlar araçlarında yastık ve battaniye de bulunduruyorlarmış. Ne kadar zorlu bir hale geliyor Mega Kent'in trafik çilesi değil mi? Trafiğe yakalanmamak için işe giderken gece yarısı yola çıkıyorsunuz, iş yerinizin önüne gelip araçta uykuya koyuluyorsunuz. Gerçekten Mega Kent, gerçekten mega çile diyebiliriz.

0: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı, aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
1: Kilis'te reklamın güçlü adresi. Kilis Reklam. Işıklı ve ışıksız tabela, kutu harf, totem tabela. Tüm reklam çözümleri tek çatı altında. CNC, lazer kesim, dijital baskı ve folyo kesim makinelerimizle tüm üretimlerimizi kendi bünyemizde hızlı, kaliteli ve güvenilir şekilde gerçekleştiriyoruz. Kampanyalarınızı duyurmak için branda ve afiş baskı çözümlerimizle her zaman yanınızdayız. Davetiye, promosyon ürünleri, matbaa işleri ve kişiye özel baskılarınız için Kilis Reklam bir telefon kadar yakın. Telefon 0530 175 65 23. Adres Tekke Mahallesi, İslam Bey Parkı karşısı. Kaliteli işçilik, hızlı teslimat ve profesyonel hizmet anlayışıyla Kilis Reklam. Ersin Yusufoğlu'yla fark yaratan çözümler.

19 Haziran 2026 günlerden cuma, bugün haftanın son çalışma gününde günün sevilen şarkıları kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Mega kent İstanbul'daki ilginç durumdan bahsetmiştik. Neyse ki kentimizde böyle bir sorun yok diyebiliriz, değil mi? Neydi problem efendim? İstanbul'da trafik o kadar her geçen gün ağırlaşıyor ve zorlaşıyor ki çalışanlar saatler öncesinde iş yerlerinin önüne gidiyor ve araçlarında kimisi uyuyor, kimisi makyajını yapıyor, kimisi işe hazırlanıyor, kimisi yürüyüşe çıkıyor, kimisi kahvaltısını yapıyor ama saatlerce araç içerisinde bekliyor. Sebebi ise birkaç saat geç çıksalar yola, yani erken gitmeseler eğer ki, çok daha uzun sürelerinin trafikte geçecek olması. Efendim halimize şükredelim, keyifli bir müzik arası verelim, sonrasında yeniden buradayız.

2026 Dünya Kupası devam ediyor. Şöyle bir Dünya Kupası'na göz atalım tekrar. İlk kupa maçında hat-trick yapan Lionel Messi'nin aksine Cristiano Ronaldo sahada etkisiz aldı. Portekiz 3 puanı alamadı ve rakip tribünler maç sonu yıldız futbolcuyu öfkelendirdi artık diyebiliriz. Messi'nin performansının yanında Ronaldo'nun performansı bu Dünya Kupası'nda epey bir konuşuluyor. Tribünler alay etti. Kongo tribünleri Cristiano Ronaldo'ya Messi tezahüratlarında bulunmuş. Ronaldo gol asist katkısı yapamazken dribling ve kilit pas istatistiklerinde de başladığı gibi bitirdi diyebiliriz. İsabet bulamayan tam 3 şut çekmiş 40 yaşındaki usta oyuncu Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo bu maçta.

Demir Bey Klinker Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar. 7 Aralık stadı karşısında hizmet veren Petrol Ofisi, şehrimize sanat anlamında değer katan Hüseyin Fındık'ın işletmeciliğinde hizmetinizde. Yenilenen yüzü ve uzman personeliyle aracınız için en doğru tercih. Aracınıza güvenilir, kaliteli yakıt alırken siz de konforun keyfini çıkarın. 7/24 Açık Marketi ile

0: daha da fark eder. Adres: Gaziantep yolu üzeri Küçük Sanayi Sitesi karşısı. Telefon 813-32-81. Aygaz Otogaz, Opet daha çıkan petrol. Opet'se fark eder.
1: İnce Kuyumculuk Gold hizmetinizde. Altın ve takıda kaliteyi, şıklığı ve uygun fiyatı bir araya getiren İnce Kuyumculuk Gold kapılarını siz değerli müşterilerine açtı. Toptancı gücü ve yılların verdiği güvenle birbirinden özel bilezik, kolye, yüzük, küpe ve yeni sezon takı modelleri şimdi avantajlı fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Açılışa özel kampanyalar, sıfır ürünlerde işçiliksiz fırsatlar, işçilikli ürünlerde toptan fiyatına özel avantajlar, yeni sezon şık ve modern modeller, her bütçeye uygun seçenekler, kaliteli ürün ve güvenilir alışveriş. Düğün, nişan, özel gün ve yatırım için aradığınız tüm modeller İnce Kuyumculuk Gold'da sizleri bekliyor. Açılışa özel fiyat avantajlarını kaçırmayın. Adres: Cumhuriyet Caddesi Sarıkaya Pasajı ilerisi Şekeroğlu Baharat Çapraz karşısı. Bekir Uğur İnce 0532 330 76 23. İnce Kuyumculuk Gold. Kalitenin ve güvenin yeni adresi.
2: Mirbey Clean Care Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz. Sultan

Hanımlar beyler, rotamızı az önce Dünya Kupası'na çevirmişken gelelim bizim çocuklara. 2026 Dünya Kupası'ndaki ikinci maç 20 Haziran Cumartesi, yani yarın sabah saat 6'da Paraguay ile oynanıyor değerli dinleyenler. A milli futbol takımı gitti San Jose'deki ilk antrenmanını gerçekleştirdi ve antrenmanda futbolcuların tamamı takımla birlikte çalışırken teknik direktör Akgün ve Aktürkoğlu ile bir süre özel olarak bir görüşme gerçekleştirmiş. İdmanda ayrıca istasyon çalışmalarının da yapıldığı belirtiliyor. Antrenman basına kapalı bölümünde ise Paraguay karşı

Karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi. Bakalım Türkiye saatiyle yarın saat 6'da gerçekleşecek müsabakada. Umarım bizim çocuklar büyük bir başarıyla evlerine dönecektir.

Güne dair sevilen şarkılarla festivalde yolculuk kaldığı yerden devam ediyor. İyi müziğe eşlik etmeye devam eden tüm dinleyenlere selamlar bir kez daha. Efendim, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi hafta sonu yapılacak yükseköğretim kurumları sınavları için alınan önlemleri açıklamış ve buna göre yaklaşık 45 bin personel görev yapacakmış. Nüfus müdürlükleri de hafta sonunda açık, hatırlatalım. Ülke genelinde birçok görevli olacak. Ayrıca vatandaşlarımıza da hatırlatalım. Okul ve çevrelerinde bu hafta sonu da sessiz olmaya özen gösterelim, olur mu çocuklarımız? Sınavda çünkü.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 64 26. Fatime Demirezen. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
2: Ustalar iş başında, lezzet zirvede. Kilis'te kebap ve ızgara denince öne çıkan adreslerden canciğer kebap çorba, günlük taze ürünler ve özenle hazırlanan menülerle misafirlerine lezzet sunuyor. Ailenizle ve sevdiklerinizle tercih edebileceğiniz avantajlı kampanyalar: 1 kilo tavuk kanat, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 500 TL. 1 kilo tavuk sarma, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 450 TL. 1 kilo Adana kebap, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 1100 TL. 1 kilo kuşbaşı et, zengin ikramlarla 1500 TL. Eski hal yanı, askeri gazino bitişi. 0543 726 1620. 0543 746 3059. Can ciğer kebap çorba salonu. Kilis merkezde, lezzetin güvenilir adresi.
1: Kendi işini kurmak isteyen girişimcilere müjde. Hayalinizdeki işi kurmak için ihtiyacınız olan sermaye desteği ayağınıza geldi. Enhancer Pro, iş kurma hibesiyle girişimcilik yolculuğunuzda yanınızdayız. 30 bin euroya varan hibe desteği, VIP mühendislik danışmanlık olarak başvuru sürecinden projelendirmeye kadar tüm aşamalarda profesyonel danışmanlık hizmetimizle yanınızdayız. Kilis merkezli ofisimizde tecrübeli ekibimizle hibe almanızı kolaylaştırıyoruz. Kimler başvurabilir? Yeni bir iş kurmak isteyen girişimciler, istihdam yaratmayı hedefleyen fikirler. Geç kalmadan başvurunuzu yapın. Geleceğinizi birlikte inşa edelim. Adres: 1. Vakıflar İş Merkezi, Kat 3, No 406. Telefon 0533 960 64 80. Yaptığı bütün hibe projeleri geçen danışman Mustafa Sürücü ile çalışmak bir ayrıcalıktır.
3: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
4: Baba büyüksün!
3: Diyerek babasına sarılıyor.
5: Süvari'de Babalar Günü'ne özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
6: Yakışan yapar.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.

Petrol fiyatları ABD-İran anlaşmasıyla düşüşe geçmeye devam ediyor. 3 aydan fazla süredir savaş halinde olan iki ülke nedeniyle Hürmüz Boğazı kapalı kalmış ve petrol sevkiyatı önemli ölçüde azalmıştı. Gelecek olan hem savaşın bitmesi yönünde hem de ekonominin birazcık toparlayabilmesi adına gelecek olan güzel haberleri bekliyorduk o bölgeden ve birbiri ardına da gelmeye başladı ve devam ediyor o haberler değerli dinleyenler. Benzinin litre fiyatına bugün itibariyle 3 lira 96 kuruşluk bir indirim yapıldı. Eşel mobil sistemi nedeniyle indirim oranı akaryakıt pompalarına 0,99 kuruş olarak yansıyor. Bu Eşel mobil sistem ilk çıktığında ilk zamanları iyiydi ama bu sefer bizden fazla indirim gelmeyince bizim cebe yansıyan azalınca bu sefer de bizim hoşumuza gitmemeye başladı değil mi?

0: Demir Bey Klinker Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
3: Beyoğlu Eğitim Kurumları. Başarı tesadüf değildir. Doğru kadronun eseridir. Öğrencilerimizin akademik potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için profesyonel, bireyselleştirilmiş ve sonuç odaklı eğitim çözümleri sunuyoruz. Etüt programlarımızla düzenli ve verimli çalışma alışkanlığı kazandırıyoruz. Birebir derslerimizle eksikleri nokta atışı tamamlıyoruz. Sınav hazırlık programlarımızla yüksek başarı hedeflerine ulaşıyoruz. Rehberlik hizmetlerimizle motivasyonu yüksek tutuyor, doğru yönlendirme yapıyoruz. Çünkü her öğrenci özeldir. Biz de eğitimimizi her bir öğrencinin ihtiyaçlarına, hedeflerine ve öğrenme tarzına göre şekillendiriyoruz. Güçlü kadromuz, sistemli yaklaşımımız ve samimi ilgimizle öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Beyoğlu Eğitim Kurumları, Necmettin Erbakan Mahallesi, Yatalakoğlu Sokak, Emir Apartmanı numara 21, 0554 279 28 28.
4: Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak isteyenler için yepyeni bir adres. Oto navigasyon sistemleri, multimedya çözümleri, 64 renk ambiyans aydınlatma, facelift dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişisel selleştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece Kilis'e değil Türkiye'nin her yerine hızlı çözüm. Adres

0: tek noktada. Başarı doğru eğitimle başlar. Birebir eğitim kurumları öğrencilerine kaliteli ve verimli bir eğitim ortamı sunmaya devam ediyor. 6 ve 8 kişilik butik sınıflarda gerçekleştirilen eğitim modeli sayesinde her öğrenciye birebir ilgi gösteriliyor, eksiklikler hızlıca tespit edilerek başarıya giden yol daha sağlam adımlarla oluşturuluyor. Alanında uzman ve deneyimli öğretmen kadrosuyla öğrencilerin akademik başarılarının yanında özgüvenlerini de geliştirmeyi hedefleyen birebir eğitim kurumları, eğitimde fark yaratmak isteyen ailelerin öncelikli tercihi oluyor. LGS ve YKS hazırlık programlarının yanı sıra İngilizce kursları ve ilkokula hazırlık kurslarıyla öğrencilerin her seviyedeki eğitim ihtiyaçlarına profesyonel çözümler sunuluyor. 2026-2027 eğitim öğretim dönemi erken kayıt avantajları başladı. Kontenjanlar sınırlı olup avantajlı fiyatlardan yararlanmak için kayıt fırsatını kaçırmayın. 0348 803 40 41 0543 802 27 79 birebir eğitim kurumları. Başarıya giden yolda güvenilir adres.
1: Kaliteli ve temiz akaryakıtın tek adresi olan Kadir Beyoğlu Petrol, siz değerli Kilis halkına en iyi hizmeti sunmaktan mutluluk duyar. Halkımızın daima menfaatini ön planda tutan Kadir Beyoğlu Petrol, güler yüzlü personeli ve ilkeli hizmetiyle Kilis'te tek olup inanılmaz indirimleri sizlere sunuyor. Adres Gaziantep yolu üzeri, telefon 822 38 41. Kadir Beyoğlu Petrol bir çayır ağası turizm kuruluşudur.
2: Mir Bey Clean Care Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz.
3: Sultan Efendim.

Güne dair sevdiğiniz şarkılarla festival yolculuğunuz kaldığı yerden devam ediyor değerli dinleyenler. Kayseri'ye çeviriyoruz rotamızı. Kayseri'de bir durum yaşanıyor efendim. Aracına yakıt almaya giden bir kişi yanlış yakıt koyulması sebebiyle birkaç kilometre sonra mazot doldurulması gereken araca benzin doldurulduğu için mağduriyet yaşıyor. Araba çekiliyor, işte masraflar oluyor vesaire. Tüketici ne yapıyor? Bu konuyu tüketici mahkemesine taşıyor ve tüm hasarı bu benzinlik ve çalışanları ödemek zorunda kalıyor. Ki doğru olan da bu zaten. Özellikle benzin istasyonu çalışan dostlar, bu konuda epey bir dikkatli olmakta size görev düşüyor. Zaten her aracın benzin pompasının girişinde hangi yakıt tipinin olduğuna dair ibareler var. Sizler bunları çok daha iyi biliyorsunuz ama bir anlık dalgınlık yüksek maliyetli sonuçlara neden olabiliyor. Zor bir iş gerçekten. Kolay gelsin diyelim efendim. Keyifli şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Keyifli bir müzik arası daha, sonrasında yeniden buradayız.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar. Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başar Pen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başar Pen Yapı Vural Özkır. Adres: Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başar Pen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başar Pen Yapı.
1: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BİMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenilir hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82, 0543 813 93 82, 0348 813 65 89. Sedat Bayram güvencesiyle.
2: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı, aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şeyi tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
3: İkinci el otomobilde güvenin adresi. Köseoğlu Otogaleri.
4: Köseoğlu Otogaleri.
3: Kilis'te ilk ve tek araç satımı garantisi veren firma olan Köseoğlu Otogaleri'de satılmayan araçlarınıza bir hafta içerisinde satılma garantisi veriyoruz. Ayrıca gayrimenkul, bahçe, arazi, tarla ve her türlü alım satım işleri de yapılmaktadır. Kaliteli, dürüst

0: dürüst hizmet ve her zaman müşteri memnuniyeti.
1: Köseoğlu Otomotiv. Adres Selman Solmaz Camii arkası.
0: Telefon 0551 186 51 52. Bünyamin Köseoğlu. Kilis'te en hızlı araç satışı yapan sadece biziz. Köseoğlu Oto Galeri.
1: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.

0: Mirbey Klinker Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar. 7 Aralık stadı karşısında hizmet veren Petrol Ofisi, şehrimize sanat anlamında değer katan Hüseyin Fındık'ın işletmeciliğinde hizmetinizde. Yenilenen yüzü ve uzman personeliyle aracınız için en doğru tercih. Aracınıza güvenilir, kaliteli yakıt alırken siz de konforun keyfini çıkarın. 7/24 açık marketiyle ihtiyaçlarınız her an yanınızda. Üstelik market önüne gelen tüm müşterilerimize sıcacık çay ikramı bizden. Tugay Akaryakıt. Aracınızın gücü sizin konforunuz.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi ile tanışın. Binanız artık güvende. Günlük çöp alımından bina temizliğine, aidat takibinden arıza çözümlerine kadar tüm yönetim işleri tek elden, profesyonel hizmette. Üstelik şimdi bizimle çalışan apartmanlara 2 ay asansör bakım ücreti hediye. Siz konforun tadını çıkarın, gerisini biz halledelim. Yeni 5 evler Kayabaş Camii arkası, Sultan Radyo karşısı, 0531 361 çift 043. Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi, İsmail Aktaş.
3: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde. Artık iç çamaşırları, çoraplar ve daha fazlası için uzaklara gitmeye son. Aradığınız kalite, çeşit ve en uygun fiyat artık Kilis'te. Kadın iç çamaşırları, erkek iç giyim ürünleri, her yaşa uygun çorap çeşitleri ve çocuk ürünleri, sürekli yenilenen stoklar, her zevke hitap eden modeller. Toptan fiyatına perakende satış fırsatı. Uygun fiyat, yüksek kalite, bol çeşit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odun Pazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
4: Kilis'te asansör hizmetlerinde yeni bir dönem başlıyor. Demiras asansör sistemleri güvenli ve sağlam çözümlerle hizmetinizde. Montaj, bakım, onarım, revizyon. Alanında uzman ekip, titiz işçilik ve güven odaklı yaklaşım. 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Adres: Sultan TV ve Radyo Yan Tarafı Yeni 5 Evler. 0532 460 83 18. Sağlam adımlarla güvenli yükseliş. Demiras Asansör bir Ahmet Demir kuruluşudur.
5: İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle tercih ettiği

0: Püs Otomotiv, ikinci el araç sektöründe fark yaratıyor. Ekspertiz kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet. Kampüs Otomotiv, Mesut Yıldırım. Adres Çevre Yolu Üzeri, Yeni Sebze Hali Karşı Çaprazı. İletişim 0534 332 66 36. Kampüs Otomotiv, güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite. Hayatınızın en özel gününe yakışan bir mekan arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesiyle hizmet veren Ufuk Plaza, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Bilgin Cırnavuk ve Ali İspir yönetiminde kaliteli hizmet, şık dekorasyon ve unutulmaz organizasyonlarla en mutlu gününüzü kusursuz kılıyoruz. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Ferah Salon, profesyonel ekip ve güler yüzlü hizmet sizleri bekliyor. Adres 700 kişilik Kız Yurdu karşısı 500 evler. Telefon 0543 232 29 86. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen iletişime geçin. Ufuk Plaza Düğün Salonu. Mutluluğa açılan kapınız.
1: Gaziantep'teki iki büyük şubemizin yanına üçüncü şubemiz olarak Kilis'i de ekledik. Kısa sürede göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Çocuk giyiminde Kilis de yeni bir marka. Özlem Bebe Çocuk Giyim. 0-15 yaş grubuna uygun çocuk kıyafetlerini çok uygun fiyatlara bulabileceğiniz Kilis'teki yeni adresiniz. Ayrıca bebe araç gereç ürünlerinde geçerli indirimler sizleri bekliyor. Bebeleriniz için A'dan Z'ye tüm bebek kıyafetleriyle sayamadığımız birçok ürün Özlem Çocuk Giyim'de. Kredi kartı da geçerlidir. Adres Kemaliye İlkokulu aşağısı. Telefon 0536 855 40 95. Çocuklarınız bize emanet.
2: Güneş dışarıda kavururken siz içeride serinliğin keyfini çıkarın. Yüksek enerji tasarruflu klimalar ve her ihtiyaca uygun soğutucular en özel fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Yazı esintiye dönüştürmek için size en yakın mağazamızı ziyaret edebilir veya WhatsApp üzerinden siparişinizi oluşturabilirsiniz. Bozdoğan Çeyiz serinleten çözümler sunar. WhatsApp sipariş hattı 0549 527 27 49. Instagram Bozdoğan Çeyiz.
3: İnce Kuyumculuk Gold hizmetinizde. Altın ve takıda kaliteyi, şıklığı ve uygun fiyatı bir araya getiren İnce Kuyumculuk Gold kapılarını siz değerli müşterilerine açtı. Toptancı gücü ve yılların verdiği güvenle birbirinden özel bilezik, kolye, yüzük, küpe ve yeni sezon takı modelleri şimdi avantajlı fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Açılışa özel kampanyalar, sıfır ürünlerde işçiliksiz fırsatlar, işçilikli ürünlerde toptan fiyatına özel avantajlar, yeni sezon şık ve modern modeller, her bütçeye uygun seçenekler, kaliteli ürün ve güvenilir alışveriş. Düğün, nişan, özel gün ve yatırım için aradığınız tüm modeller İnce Kuyumculuk Gold'da sizleri bekliyor. Açılışa özel fiyat avantajlarını kaçırmayın. Adres Cumhuriyet Caddesi Sarıkaya Pasajı ilerisi Şekeroğlu Baharat Çapraz Karşısı. Bekir Uğur İnce 0532 330 76 23. İnce Kuyumculuk Gold. Kalitenin ve güvenin yeni adresi.
4: Kilis Yöreselim Şarküteri, doğallığın ve lezzetin en saf haliyle buluştuğu adres. Kilis'in eşsiz yöresel tatlarını katkısız ve organik ürünlerle sofranıza getiriyoruz. Peynir çeşitleri, doğal bal ve kahvaltılıklar, yöresel ürünler ve daha fazlası. Kaliteden ödün vermeden güvenle alışveriş yapabileceğiniz tek adres. Ufuk Düğün Salonu yukarısı, Ekrem Çetin ışıklarına gelmeden sağ tarafında. 0531 982 2204. Kilis Yöreselim Şarküteri, doğallık kapınızda.
5: Mirbey Clean Care Tuğla katkılarıyla reklam.

0: Karaoğlu Zikir Turizm.
1: Karaoğlu Zikir Turizm.
0: Kutsal toprakları hasretle bekleyenler için doğru adres. Yarım asırlık tecrübesiyle ve kiliste yenilenen yüzüyle unutulmaz anlar için Karaoğlu Zikir Turizm hizmetinizde. Siz değerli misafirlerimize daima kaliteli hizmet ve tecrübeli hocalarımızla Kabe'ye 3 dakika mesafede otel ve yarı açık büfe yemekle maneviyat dolu bir umre için acele edin, bizimle iletişime geçin. Karaoğlu Zikir Turizm Kilis Sorumlusu Hasan Kemerli 0544 748 4207
2: Hallaç Hoca Mustafa Dorukoğlu 0544 253 51 87
0: Adres Cumhuriyet Caddesi Vakıfbank Sokağı İstanbul Oteli Karşısı. Bizden fiyat almadan karar vermeyin.

Efendim Allah'ın rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve bereketühü. Cumanız mübarek olsun. Hayırlı cumalar diliyorum. Evet sevgili dostlar. Haftaları geride bıraktık. Yine bir cuma gününde Rabbim bizleri sizlerle Radyo Sultan'da birleştirdi, buluşturdu inşallah. Evet saatlerimiz 9.15, Karaoğlu Zikir Turizm, Hac ve Umre Organizasyonu katkıları altında birlikteliğimiz an itibariyle başlamıştır. Ta ki saatlerimiz 12'yi gösterene dek devam edecektir inşallah. Cumanız mübarek olsun. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah.

Ile sevgili dostlar, yeni yıla da girmiş bulunmaktayız. Rabbim hayırlı seneler eylesin inşallah, kazasız belasız güzel günler göstersin bize, sevdiklerimizle tekrar tekrar güzel yıllar göstersin inşallah. Evet sevgili dostlar, Karaoğlu Zikir Turizm katkılar altında birlikteliğimiz başladı. En güzel ilahiler günün en güzel saatlerinde Cuma vakti programında sizler için gelmeye devam edecek. İnşallah saatler 10-10.30 itibariyle de sevgili Hallaç Hocam Mustafa Dorukoğlu da bizlerle birlikte olacak canlı yayın konuğumuz olarak.

Evet, yeni yılbaşımız kutlu olsun. Hicri 1448 yılımız mübarek olsun. Muharrem ayının girişi

Evet, zikir turizm yeni sezonda da bomba gibi geliyor inşallah. Aynı şevkle, aynı heyecanla yapmış olduğu hizmetleri daha da katlayaraktan inşallah Temmuz ayı itibariyle, yeni sezon itibariyle sevgili dostlar, sizlere hizmet vermek için yeni sezonda da geliyor sevgili dostlar. Kayıtlarımız devam ediyor. Vakıflar Bankası yanı İstanbul Oteli'nin karşısında. Telefon numaralarımız 544-748-4207, 544-253-5187. Numaralardan da bizlere ulaşabilirsiniz. Ön görüşme için ofisimize mutlaka bekliyoruz. Zemzem içmeye bekliyoruz sevgili dostlar. Zikir Turizm katkılar altında birliktelik başladı ve birlikteliğimizin ilk güzel eseri sizler için geliyor. An itibariyle sesimi duymakta olan tüm dostlarımıza armağanım olsun.

Direkt devam ediyor Radyonun Sultan'da. Ben sunucunuz Hasan Kemerli ile birliktesiniz. Karaoğlu Zikir Turizm katkıları altında. Evet, ne demiştik sevgili dostlar? Hicri yılbaşına girdik. Muharrem ayının girişiyle. Evet, Muharrem ayı bir yandan bize ne hatırlatır sevgili dostlar? Hazreti Hüseyin'i anlatır. Kerbela'yı hatırlatır. Hazreti Muhammed'in torunu sallallahu aleyhi ve sellem, gözünün bebeği Hüseyin ve beraberindeki 70'ten fazla kişinin Emevi halifesi Yezid'in ordusu tarafından Irak'ın Kerbela çölünde şehit edildiği İslam tarihinin en acı hadisesidir ve bunu hatırlatır bize. Evet sevgili dostlar, Emevi Devleti'nin kurucusu Muaviye bin Abu Süfyan'ın ölümünün ardından yerine oğlu Yezid'in geçmesiyle halifelik makamı saltanata dönüştü. Hazreti Hüseyin, Ehl-i Beyt'e ve İslam geleneklerine aykırı olduğu düşündüğü bu duruma karşı Yezid'e biat etmeyi, bağlılık göstermeyi reddetti. Ve Kufe'ye davet edildi. Kufe halkı Hazreti Hüseyin'i Emevi yönetimine karşı bir direniş başlatması için şehirlerine davet etti. Ancak yola çıkan Hazreti Hüseyin ve ailesi Kerbela'ya ulaştıklarında Kufe halkı desteğini çekti ve Yezid'in ordusu tarafından çembere alındı. Ömer bin Sad komutasındaki Emev ordusu, Hazreti Hüseyin ve beraberindekilerin Fırat Nehri'ne ulaşmasını engelleyerek onları günlerce susuz bıraktı sevgili dostlar. İşte Yezid anlayış. Savaşın bile bir şerefi varken bunlar böyle bir şerefsizlik gösterdi. Evet, Muharrem ayının 13. gününe denk gelen Aşure gününde teslim olmayı reddeden Hazreti Hüseyin ve beraberindeki 72 kişi eşitsiz bir mücadele sonucunda katledildi. Hazreti Hüseyin'in mübarek naaşı başsız bırakılırken hayatta kalan Ehl-i Beyt kadınları ve çocuklar Şam'a esir olarak gönderildi. Evet sevgili dostlar, işte Kerbela olayı. Bu olay İslam dünyasında derin siyasi ve teolojik kırılmalara yol açtı. Şii ve Sünni geleneklerinde Hazreti Hüseyin ve ailesinin duruşu büyük bir saygıyla anılır. Müslümanlar için haksızlığa ve zulme karşı direniş, fedakarlığın ve adaletin sembolü haline gelmiştir. Her yıl Muharrem ayında acısı tazelenen bu matem günü İslam tarihinde derin bir yaz dönemi olarak yer tutmaktadır. Evet sevgili dostlar, Aşure ayına denk gelen bu güzel günlerde aşurelerimizi yaparken, aşurelerimizi dağıtırken Hazreti Hüseyin'i unutmayalım. Hazreti Hüseyin'e ve Ehl-i Beyt'ine, Ehl-i Beyt'e fatihaları unutmayalım, duaları unutmayalım.

İki gündür su içemiyorlardı. Bir damla ne ki, bir damla ne ki? Çocuklar feryat ediyordu su diye. Anaların sütü kurumuştu, su yoktu. Bir damla su verin dedi. Yok diyorlardı. İsyan etti Hüseyin dedi. Komutanla konuşurken Allah'tan korkun dedi. Şu Fırat ve Dicle'den şu anda Yahudiler, Hristiyanlar su içiyorlar. Siz peygamber torunlarına bir damla su vermiyorsunuz.

tatlı bir su içerken Kerbela'yı hatırlayın. Peygamber torunlarının nasıl susuz şehit olduklarını.

Ve inşallah geleceğiz, inşallah geleceğim Medine'm, güzel Medine'm, gül kokulu Medine'm. Evet sevgili dostlar, sevgili gönül dostları, zikir turizm katkıları altında devam ediyor. Birliktelik Karoğlu Zikir Turizm yeni sezonda da sizlerin hizmetinde, yeniliklerle sizlerin hizmetinde. Evet, Gaziantep'ten direkt uçuş. Kabe'ye yakın mesafeli lüks oteller, açık büfe yemeklerle, en az 5 umre, bay bayan tecrübeli hocalar, 50 gezi programı ve daha fazlası, 50 gezi programından daha fazlası. Çünkü yeni sezonda inşallah ziyaret yerlerimize yeni yeni yerler ekledik. İnşallah nasip olur da gittiğinizde göreceksiniz inşallah. Daha önce gidenler biliyor ve daha önce gidenler tekrar gittiklerinde inşallah farkı görecekler. Ve yeni gidecekler de çok şanslılar. İnşallah zikir turizm kalitesiyle yeni yeni yerler görecekler. Çok güzel maneviyat dolu umre yapacaklar inşallah. Karoğlu zikir turizm kalitesi altında. Evet, maneviyat dolu bu güzel yolculukta sizlere yoldaşlık etmek üzere Karoğlu Zikir Turizm'e bekliyoruz inşallah. Evet, bay bayan hocalarımız sizlere hizmet vermekte. Valiz, sırt çantası, zemzem, seccade, tavaf tesbihi hediyemiz olacaktır inşallah. Vakıflar Bankası İstanbul Oteli karşısı. 544-748-4207, 544-253-51-87. Gaziantep merkezimiz Alaybey Mahallesi Doktor Mecit Barlas Caddesi No 5 Taksim C Balıklı'da sevgili dostlar. Kurembi Bankası'nın hemen bitişinde Gaziantep'teki yerimiz. 0532-742-0909 Gaziantep numaralarımız. Evet. Kilis ve çevresi için sizleri ofisimize, kilise bekliyoruz muhakkak. Zemzem içmeye bekliyoruz inşallah.

Evet sevgili dostlar, Muharrem ayı dedik. Muharrem ayının girişiyle Hicri yılbaşına da girmiş bulunmaktayız. Rabbim mübarek eylesin inşallah. Muharrem ayı İslam tarihinde hem ilahi kurtuluşların ve mucizelerinin gerçekleştiği bereketli bir dönem, hem de İslam tarihinin en acı felaketlerinden biri olan Kerbela olayının yaşandığı, içerisinde hem hüznü hem de sevinci barındıran kutsal bir zaman dilimidir Muharrem ayı sevgili dostlar. Evet, Muharrem ayı içerisindeyiz, mübarek aydayız. En az Ramazan ayı kadar mübarek bir ay, kıymetini bilelim inşallah. Aşure gününde gerçekleştiği rivayet edilen başlıca mucizeler sevgili dostlar, Muharrem ayının 10. günü olan Aşure gününde birçok peygamberin hayatında dönüm noktası olan olaylar gerçekleştiğine inanılır. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın gemisi tufanda kurtularak Cüdi Dağı'na oturmuştur Muharrem ayında. Allah Celle Celaluhu Hazreti Musa'ya denizi yararak Firavun ve ordusunu sulara gömmesi mucizesini ihsan etmiştir. Yine bu güzel aydan. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın işlediği günahtan sonra ettiği tövbe Aşure gününe denk gelmişti sevgili dostlar. Aşure gününde kabul edilmiştir. Hazreti İbrahim Aleyhisselam Nemrud'un yaktığı ateşten bugün kurtulmuştur. Hazreti Yunus Aleyhisselam kendisini yutan balığın karnından selamete ermiştir. Yine bu güzel ayda. Hazreti Yusuf Aleyhisselam kuyudan çıkarılması, Hazreti Eyüp'ün hastalıklarına şifa bulması ve Hazreti İsa Aleyhisselam'ın evet sevgili dostlar, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yine göğe çekilişi bu güzel ayda gerçekleşmiştir. Zaten Kerbela faciasını az önce okumuştuk sevgili dostlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin iki gözünün bebeğinden biri olan Hazreti Hüseyin'in şehit edildiği gündür. Evet, bu ayda sevgili dostlar, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tarafından Allah'ın ayı olarak nitelendirilen bu ay oruç ve ibadetle geçirilir. Ramazan ayından sonra tutulan en faziletli nafile oruçları Muharrem ayında tutulan oruçlar olduğu belirtilmiştir. Ayrıca Aşure günü geleneğinde Hazreti Nuh'un tufan sonrası gemide kalan erzakları karıştırarak yaptığı rivayet edilen çorba günümüzde Aşure tatlısı adıyla pişirilip komşulara dağıtılarak paylaşmanın bolluk ve bereketin simgesi haline de gelmiştir. Evet sevgili dostlar, Muharrem ayındayız. Muharrem ayının inşallah dolu dolu geçmesini temenni ediyoruz. Muharrem ayında bol bol ibadet edelim, bol bol nafile namazları kılalım, bol bol nafile oruçları tutalım inşallah. Evet, hayır hasenatlar işleyelim. Dediğimiz gibi en az Ramazan ayı kadar da mübarek bir ay olan Muharrem ayı. Hem yılbaşının girişi hem de bu güzel ayda az önce anlattığım rivayet edilen güzel konulardan dolayı sevgili dostlar. Evet, özledik Resulü diyoruz. Özledim Resulü. Rabbim nasip eylesin inşallah en kısa zamanda Efendimizin ravzasında namaz kılmayı. Haydi bakalım, cumanız mübarek olsun tekrardan.

0: Karaoğlu Zikir Turizm. Karaoğlu Zikir Turizm. Kutsal toprakları hasretle bekleyenler için doğru adres. Yarım asırlık tecrübesiyle ve kiliste yenilenen yüzüyle unutulmaz anlar için Karaoğlu Zikir Turizm hizmetinizde. Siz değerli misafirlerimize daima kaliteli hizmet ve tecrübeli hocalarımızla Kabe'ye 3 dakika mesafede otel ve yarı açık büfe yemekle maneviyat dolu bir umre için acele edin, bizimle iletişime geçin. Karaoğlu Zikir Turizm Kilis Sorumlusu Hasan Kemerli 0544-748-4207
1: Hallaç Hoca Mustafa Dorukoğlu 0544-253-5187
0: Adres Cumhuriyet Caddesi Vakıfbank Sokağı İstanbul Oteli Karşısı. Bizden fiyat almadan karar vermeyin.

Evet sevgili dostlar, işte böyle çekmeyenler ne bilsin zikrullahın tadını dedi Celal Karatüre. Ve sevgili dostlar devam ediyoruz günün en güzel saatlerinde, en güzel vaktinde, günlerin efendisi Cuma gününde, Muharrem ayının ilk cumasında sevgili dostlar buradayız, birlikteyiz. Karaoğlu Zikir Turizm katkıları altında devam ediyoruz. Evet, haftadan haftaya dedik, haftadan haftaya neler yaşandı, haftadan haftaya sevgili dostlar ne yazık ki birçok dostlarımızı kaybettik, birçok yakınlarımızı kaybettik. Rabbim gani gani rahmet eylesin inşallah, mekanları cennet olsun inşallah. Dükkan komşularımızdan sevgili Deli Sünnetçinin oğlu dediğimiz lakabıyla Fahrettin kardeşimiz ruhunu Rahman'a teslim etti. Mekanı cennet olsun inşallah. Aynı zamanda yine akrabalarımızdan dün Mehmet Ali kardeşimiz, Mehmet Ali hocamız durduk yerde hiç yoktan kendi ayağıyla sevgili kardeşimiz hastaneye gidiyor ve hastanede ruhunu Rahman'a teslim ediyor sevgili dostlar. Mekanı cennet olsun. Hakikaten son günlerde genç ölümlerle çok yaklaşıyoruz. Çok karşılaşıyoruz. Rabbim rahmet eylesin.

0: o bedduğa çıkan petrol ise daha da fark eder. Adres Gaziantep yolu üzeri Küçük Sanayi Sitesi karşısı. Telefon 813-32-81. Aygaz Otogaz, Opet'ten çıkan petrol. Opet ise fark eder.
1: İnce Kuyumculuk Gold hizmetinizde. Altın ve takıda kaliteyi, şıklığı ve uygun fiyatı bir araya getiren İnce Kuyumculuk Gold kapılarını siz değerli müşterilerine açtı. Toptancı gücü ve yılların verdiği güvenle birbirinden özel bilezik, kolye, yüzük, küpe ve yeni sezon takı modelleri şimdi avantajlı fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Açılışa özel kampanyalar, sıfır ürünlerde işçiliksiz fırsatlar, işçilikli ürünlerde toptan fiyatına özel avantajlar, yeni sezon şık ve modern modeller, her bütçeye uygun seçenekler, kaliteli ürün ve güvenilir alışveriş. Düğün, nişan, özel gün ve yatırım için aradığınız tüm modeller İnce Kuyumculuk Gold'da sizleri bekliyor. Açılışa özel fiyat avantajlarını kaçırmayın. Adres Cumhuriyet Caddesi Sarıkaya Pasajı ilerisi Şekeroğlu Baharat Çapraz Karşısı. Bekir Uğur İnce 0532 330 76 23. İnce Kuyumculuk Gold. Kalitenin ve güvenin yeni adresi.
2: Mir Bey Clean Care Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz.

Ne var ne yok sata sata, kumlara bata bata, çağır beni gelem sana, son demimde orada kalam. Nasip eyle ya Rabbi, son demimizde orada kalalım inşallah. Evet sevgili dostlar, cumanız mübarek olsun. Tekrardan hayırlı cumalar diliyorum radyolarını yeni açanlara. Sanayi esnafına hayırlı cumalar olsun. Çarşı esnafına hayırlı cumalar olsun. Bizlere kulak vermekte olan tüm dostlarımız.

0: Hayırlı cumalar olsun inşallah. Hastane personeline hayırlı cumalar olsun. Hastanede yatmakta olan tüm hastalarımıza Rabbimden acil şifalar diliyorum. Bugünün yüzü suyu hürmetine inşallah. Evet sevgili Hallaç Hocam radyolarımıza geldi. Saat 10 itibariyle saatlerimiz 10-17'yi gösteriyor. Birliktelik devam ediyor. Karoğlu Zikir Turizm katkıları altında Gaziantep'ten direkt uçuş Kabe'ye yakın mesafede lüks oteliyle açık büfe yemekleriyle en az 5 umre hizmetiyle 50 gezi programından daha fazlasıyla bay bayan tecrübeli hocalarımızla sizlere hizmet vermekteyiz sevgili dostlar. Zikir turizmle umre yapmak bir ayrıcalıktır diyoruz. Zikir turizmle umre yapmak şans işidir diyoruz. Şanslı umreciler zikir turizmle umre yapar. Öyle değil mi hocam?
1: Doğrudur efendim.
0: Evet hocam da onay verdiğine göre aynı zamanda Hallaç hocamla birlikte ki biliyorsunuz bilmeyenler için zikir turizmin Kiles'teki tek yetkilileri ben Hasan Kemerli ve sevgili Hallaç hocam Mustafa Dorukoğlu ile birlikte Kiles'in tek temsilcisi olarak biz varız sevgili dostlar. Başka şahıs ve firmalara itibar etmemenizi rica ediyoruz sizden. Evet hocam hoş geldiniz, safalar getirdiniz, ayaklarınıza sağlık.
1: Çok teşekkür ederim, Allah razı olsun. Hayırlı cumalar diliyorum. Aynı zamanda konumuz olan, bu cumanın konusu olan Muharrem ayının yani Hicri yıl başımızın da Muhammed ümmetine, milletimize hayırlara vesile olmasını Rabbinden niyaz ediyorum.
0: Amin.
1: Dedi ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ramazan orucundan sonra diyor en faziletli oruç Muharrem ayında tutulan oruçtur.
0: Evet.
1: Bildiğiniz gibi Muharrem kelimesi haram, haramdan türemiştir. Arapça bir kelimedir. Muharrem ayı haram aylardan bir tanesidir. Aynı zamanda Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep olmak üzere 4 ay haram aylardır.
0: Evet.
1: Yani bu aylarda Araplar cidalleşmezlermiş, kavga yapmazlar.
0: Muharrem ayı da bu aya dahil değil mi hocam? Haram aylarına dahil.
1: Haram aylarda, haram aylar yani kameri ayların ilk ayı aynı zamanda. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbim cümlemizi şefaatine nail eylesin.
0: Amin.
1: Mekke'den Medine'ye hicreti İslam'da Hazreti Ömer döneminde tahrim başlangıcı olarak da kabul edilmiş. Aynı zamanda Muharrem ayında olduğu için bizim için de Muharrem ayı hicri yılbaşıdır. Yani Müslümanların evet. Yeni yıla girmesidir. Peki Muharrem ayında önemli olan nedir? Olaylar nelerdir? Ne yapılması lazım? İşte bugün inşallah bu konuları işleyeceğiz. En büyük bu ayda olan gerçekleşen olay Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Ebubekir radıyallahu anh ile Mekke'den Medine'ye hicret olayıdır. Hicret bir kaçış değil. Mekke'den Medine'ye bir kaçış değil. Tam tersine yorulmak için, Allah'ın dinini yaşamak için, evet. Daha güzel yaşamak için Allah'ın emriyle bir çıkıştır. Yani kötülüklerden iyiliğe dönüştür. Onun için bu ayı böyle hesap etmemiz lazım. Müslümanlar olaraktan bir tefekkür içine girmemiz lazım. Koca bir yıl geçti. Hicri bir yıl geçti üzerinden. Bakınız güneş takviminde yeni yıla girerken Avrupa'da, dünyada kutlamalar yapılıyor.
0: Evet.
1: Kutlamalara bakıyoruz. Yeni yıl girerken işte güneş takvimine göre dükkanlarda yeni yılınız kutlu olsun. Evet. Bu akşam işte barımızda şöyle bir etkinlik olacak. Şunlar yapılacak gibi reklamları görüyoruz. Fakat hicri bir yılda Müslümanlar ne yapması lazım? Bir yıllık murakaba yapması lazım. Yani koca bir ömrümüz geçmiş. Bu ömürde bir yıl içerisinde artılarımız mı çok, eksilerimiz mi çok? Geride kendi kendimizi bir hesaba çekeceğiz.
0: Evet.
1: İşte fırsat ayı, Muharrem ayı. Aşure orucu aynı zamanda bu ayda vardır. Aşure yapar Müslümanlar. Muharrem ayının, bakınız geçen salı Muharrem'in biriydi. 9'unda 10'unda Peygamber Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret ettiklerinde Yahudilerin oruç tuttu. Neyin orucu bu? İşte Muharrem ayıcı. Biz diyor buna daha çok layıkız. Onlar 9'unda tutuyor. Peygamberimiz 9'unda ve 10'unda. 10'unda ve 11'inde oruç tutmuştur.
0: Evet.
1: Ramazan ayından sonra en çok Peygamberimiz Allah'ın ayıdır dediği Muharrem ayında oruç tutmuştur.
0: Evet, siz gelmeden burada, de birçok şeyler, güzel şeyler de hep Muharrem ayında olmuş hocam. Yani Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın gemisinin Cüdü Dağı'na oturması,
1: tabii,
0: işte
1: tabii.
0: Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnından çıkması gibi gibi gibi hocam. Yani birçok peygamberin bu ayda güzel şeyler yaşamasına vesile olmuş.
1: Tabii tabii. Yani insanların amellerinin ölçüldüğü.
0: Evet.
1: Gün gelmeden önce işte dedik ya, yeni bir yıla girmişiz. Amellerimizi şöyle bir tartacağız. Artımız mı çok, eksimiz mi? İyiliğimiz mi çok, yoksa seyyiatımız, günahlarımız mı çok? Günahlarımız için ne yapacağız? Tövbe istiğfar yapacağız. Af dileyeceğiz Rabbimizden. Yani hatasız kul olmaz. Birçok bilerek veyahut da bilmeyerek yapmış olduğumuz işte yanlışlardan dönmemiz lazım. İçtinab etmemiz lazım. Kaçınmamız lazım. Sürekli hale getirmememiz lazım. Bu günleri fırsat bilmemiz lazım. Bakınız, ilk Müslümanlara baktığımızda Mekke'de şu anda Gazze gözümüzün önünde canlanıyor değil mi?
0: Evet.
1: Her gün Gazze'yi yaşıyoruz. Gazze'deki zulmü görüyoruz. Libya'daki zulmü görüyoruz. Aynı zulüm bundan 1400 küsür sene önce Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, onun sahabesine yapıldı. Bir mahalleye hapsolundu. Ambargoyu uyguladılar. Aynen bugün Filistinlere uyguladıkları gibi. Müslümanlar bir bardak su veremez.
0: Evet.
1: Hani kız alıp vermeyeceksiniz. Alışveriş yapmayacaksınız. Kötülüyorlardı.
0: Evet.
1: Aynen bugünü biz, o günü bugün yaşıyoruz.
0: Gazze'de yaşıyoruz.
1: Evet, Gazze'yi görüyoruz. Nasıl oldu demeyeceğiz. Yaşandı. Müslümanlar çile çektiler ama dinlerinden dönmediler. Bugün Gazze'liler de bu kadar zulme rağmen La ilahe illallah diyorlar. Muhammed Resulullah diyorlar. Vatanlarından vazgeçmiyorlar. Aynen Mekkeli muhacirlerin vatanından, Mekke'den vazgeçmedikleri gibi bugün Gazze'li kardeşlerimiz, Filistinli kardeşlerimiz, kanımız aksa da biz toprağımızdan vazgeçmeyiz. Biz inancımızdan vazgeçmeyiz.
0: Evet.
1: Biz bu topraklardan vazgeçmeyiz. Ölüm pahasına da olsa dinlerini yaşıyorlar ve dünyaya halkıyorlar. Rabbim en güzel şekilde İslam'ı yaşamayı bize nasip eylesin.
0: Amin hocam.
1: Rabbim aramızdaki fitneyi, dargınlıkları, küskünlükleri kaldırsın. Sudan bahanelerle Müslümanlar birbirlerinden uzaklaşıyor, uzaklaştırılıyor. Müslümanlar uyanık olması lazım. Müslümanlar bir vücudun uzuvu gibi olması lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dediği gibi, vücudun herhangi bir yerine elem verici bir hastalık geldiğinde, bir sıkıntı geldiğinde nasıl bütün vücut bunu taşıyorsa, hissediyorsa, bugün Libya'da, Gazze'de, İran'da, Filistin'de, Doğu Türkistan'da, dünyanın dört bir tarafında herhangi bir Müslüman kardeşimize bir haksızlık, bir zulüm yapılıyorsa onu içimize hissetmediğimiz müddetçe gerçek anlamda imanın şuuruna varmış olmayız. Rabbim imanın şuuruna varıp inancımız gereği bizim üzerimize vazife olan şeyleri en güzel şekilde yapmayı bize nasip eylesin.
0: Amin hocam.
1: Evet, dedik ya, bu aylar haram aylar. Hicri bir yılbaşı dedik. Bu günlerde yapmamız gereken oruç mu tutmuyoruz? Kaza orucumuz mu var? Oruçlarımızı tutalım. Nafile yerine bu üstümüzdeki kaza oruçları varsa kaza oruçlarımızı tutalım. Namaz kılmıyorsak yeni bir yıla girmişiz. Takvim başlangıcı kabul etmişiz. Oruçlarımızdan beraber namazlarımızı kılalım. İyiliklerimizi çoğaltalım. Yeni bir yıla girmişiz. Yeni bir takvim başlangıcı yapmışız. Kendimize böyle bir plan proje yapmamız lazım.
0: Yeni bir sayfa açalım.
1: Yeni bir sayfa açıp tövbe istiğfarla, tövbe istiğfar yaptığımız zaman bakın, her cuma biz cuma hutbesinin sonunda bu duayı okuyoruz. İnna Allah ye'muru bil adl. Allah size adaletli olmanızı emrediyor. İyilik yapmanızı, fuhşiyattan uzaklaşmanızı. Yine iki hutbesinde ettaibu min ezlem min kemale zamele. Tövbe ettiğimiz zaman diyor, Allah tövbenizi kabul eder. Günah işlememiş bir kul gibi yapar. Tövbe istiğfar ettiğimiz zaman. Onun için ikindi namazdan sonra cuma geceleri bakınız, camilerimizde tövbe istiğfar yapılıyor.
0: Evet.
1: Niçin? Orada toplu halde yaptığımızda Rabbim birimizin duasını kabul etmese, birinin duasını kabul etse hepimiz kurtuluş yerinden oluruz. Onun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir günah işlediğinizde diyor, hemen arkasından bir iyilik yapın, tövbe edin, istiğfar yapın, o günah affolsun, bağışlansın diyor. Rabbim cümlemizi, bizi dinleyen kardeşlerimizi bağışladığı kullarından, muttaki kullarından eylesin efendim.
0: Amin, amin hocam. Peki hocam, bir ilahi girelim inşallah. Ondan sonra yine kaldığımız yerden devam edelim programımıza. Armağan etmek istediğiniz kişiler var mı hocam?
1: Bütün sevdiklerimize, dostlarımıza gelsin. Hal esnafımıza gelsin. Halde çalışan kardeşlerimize, ağır işteler. Bugün cuma günü. Bütün geçmişlerimize Allah rahmet eylesin.
0: Amin.
1: Bizi dinleyenler gelsin efendim.
0: Eyvallah hocam. Özellikle ben Hacı Çivici abime armağan ediyorum özellikle. Necmettin abimize sevgiye selamlarımızı iletiyoruz. Aynı zamanda tamirci ustam Hacı Muharrem ustam Ateşmen'e sevgiye selamlarımı iletiyorum. Rabbim inşallah Kabe'de buluşmayı nasip eylesin bizlere. Muharrem ustam da güzel bir ustamız değil
1: evet
0: mi hocam? Sevgili babasıyla birlikte geçen dönemde bizimle birlikte umre yapmışlardı. Tüm umrecilerimize sevgiye selamlarımızı iletiyoruz. Cumalar mübarek olsun Rabbim, tekrarlarını nasip eylesin inşallah. Gitmeyenlere de en kısa zamanda Beytullah'ı görmeyi Rabbimin misafir olmayı nasip eylesin inşallah onlara. Evet, aynı zamanda Hacı ablamdan sevgili kardeşim Cengiz Arslan hocama ve ailesine hediye olsun demişler. Özellikle Mustafa Dorukoğlu hocama gelsin demişler hocam. Size armağan olmuş. Sevim Hanım'a armağan olmuş. Bize armağan eden yoktur hocam. Kendimize armağan edelim. Sen bana armağan et hocam.
1: Size gelsin efendim.
0: Bütün Allah razı olsun gelsin hocam.
1: Karoğlu ailesine gelsin inşallah.
0: Evet, özellikle Karoğlu Zikir Turizm tüm hocalarımıza armağan olsun. En güzel ilahiler sen ya Rabbi deyince ve Abubekir Ay seslendiriyor bu güzel ilahiye günün en güzel saatlerinde.

0: Ve sevgili dostlar, devam ediyoruz birlikteliğimize. Kilisenin Sultanı'nda ben Sonucu Hasan Kemerli ile birliktesiniz. Karaoğlu Zikir Turizm katkıları altında devam ediyor birliktelik. Saatler 10.35 olduğu zaman su misali akıp gidiyoruz sevgili dostlar. Zamanın önüne geçemiyoruz maalesef ki. Bu yüzden hocamın da dediği gibi kıymetini bilelim, zamanın kıymetini bilelim, zamanımızı Allah'ın razı olacağı şekilde geçirelim inşallah. Rabbim bizleri kendisine layıkıyla kul olanlardan eylesin. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme layıkıyla ümmet olanlardan bizleri nasip eylesin inşallah. Evet hocam, Muharrem ayı dedik. Muharrem ayı, hicri yılbaşı sevgili dostlar. Yeni yıldayız.
1: Evet, bu ayda yapılması gereken en güzel şey dedik. Tövbe istihbar. Zikir. Nafile ibadetler. Kendimizi hesaba çekmek dedik. Aynı zamanda Müslümanlar bu ayda, bakınız, Mekke'den Medine'ye hicret ettiklerinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hicretine baktığımızda, Medine'ye geldiğinde Müslümanlar bir sevinç içerisinde. Tabi günlerce Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi gözetliyor Müslümanlar. Medine'de Ensar, hani dedik ya, Kilis'te Ensar şehri nüfusundan fazla nüfusu barındıran şehir Kilis. Elhamdülillah, Allah bunun mükafatını bize bombalarda gördük, depremde yaşadık, yanı başımızda Maraş'ta bir 6 Şubat depremi oldu.
0: Evet.
1: Hani bundan birkaç gün önce yine bir salladı şöyle. Gece saat 12'den sonra. Uyuyanlar vardı, uyanıklar vardı.
0: Evet hocam.
1: Allah bizi
0: muhafaza eylesin.
1: Sürekli uyuyanlardan eylemesin. İnsan sürekli ne zaman uyur? Hasan Efendi, öldüğü zaman uyur. Uyuyabilirsen. Evet,
0: zamanı gelince o da olacak.
1: Evet, inşallah. O da olacak. Ama ölümü temenni etmeyin diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bazen bazı kardeşlerimiz dünyanın çilesine dayanamayıp Allah canımı alsa da kurtulsam diyor. Bu bir güzel bir dua değil. İnşallah genç ölürüm. İnşallah bu dünyadan kurtulurum gibi temenniler, söylemler söylemek Müslümana yakışmaz. Uygun bir lisan değil bu. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyada diyor bir kere la ilahe illallah demek toprağın altında 50 yıl yatmaktan daha hayırlıdır diyor. Dünyada bir kere la ilahe illallah demek toprağın altında 50 yıl yatmaktan daha hayırlı diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Onun için ölümü temenni etmek doğru bir şey değil. Ölümü istemek doğru bir şey değil. İyilik yapmak, iyilerden olmak, güzel iş yapmak Müslümanın şiarı olmalı. Dedik ya, bu ay Muharrem ayı, haram ay. Haramlardan kaçış ayı aynı zamanda. Haram olan şeylerden kaçmak, Allah'a sığınmak, Rabbin rızasını kazanmak. Bakınız, Hazreti Ömer radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Ameller niyetlere göredir. Herkese ancak niyet ettiği şey vardır. Kimin hicreti Allah'a ve Resulüne yönelikse onun hicreti Allah'a ve Resulünedir. Kimin de hicreti elde edeceği bir dünyalık ve evleneceği bir kadından dolayı ise onun hicreti hicret ettiği şeyedir. Onun için bizim hicretimiz Allah ve Resulü'nün olmalıdır. Dinimizi en güzel şekilde yaşamak için hicretimiz öyle olmalı. Dedi ki Kilis Ensar şehri. Müslümanlar Mekke'den Medine'ye hicret ettiler. Onlar hicret edenlere muhacir diyoruz biz. İslam tarihinde onların isimleri muhacir. Onlara kucak açan Medineliler ise Ensar olmuşlardır. Onlara yardımcı olmuşlardır. Mallarını paylaşmışlardır. İşlerini paylaşmışlardır. Hiçbir zaman kötü bir söz söylememişlerdir. Bizim memleketimizde de Ensar olan kardeşlerimiz, Suriye'den gelen, dünyanın dört bir tarafından bize sığınan kardeşlerimizi, evimizi açan kardeşlerimiz, Allah onlardan razı olsun. Bu niyetle evlerine misafir ettikleri, evlerimize misafir ettiklerimiz, Suriyeli kardeşlerimiz buradan giderken bakınız bize dua ederek gittiler. Tabi istisnalar oldu.
0: Mutlaka.
1: Yani öz eleştiri yapmamız da lazım. İşte bunlar geldi, işimizden olduk. Ticaretimizden olduk.
0: Evet.
1: Söylendik. Söylenenler de oldu. Ama Allah için eğer bir şey yaptık ise Allah bize bu dünyada da karşılığını verdi. İnşallah ahirette de verecektir.
0: İnşallah.
1: Bombalar düştü. O kadar bomba düşmesine rağmen fazla can kaybımız olmadı. Yanı başımıza deprem oldu.
0: Evet.
1: Memleketimize çok şükür. Yani teğet geçti. Bunların murakabasını iyi yapmamız lazım.
0: Evet.
1: Allah bizi görüyor mu?
0: Görüyor. Her zaman, her yerde.
1: Her zaman, her yerde. Allah bizi işitiyor mu?
0: Her zaman.
1: Allah bizim kalplerimizden geçirdiklerimizi de biliyor mu?
0: Kesinlikle.
1: Allah bizim ne iş yaptığımızı, ne için yaptığımızı da biliyor mu?
0: Mutlaka.
1: O zaman kimsenin bir şey bilmesine, evet, kimsenin bir şey görmesine, kimsenin kimseye bir şey demesine gerek yok.
0: Evet.
1: Allah bizim kalplerimize bakar.
0: Evet.
1: Allah sizin kalbinize bakar diyor Peygamberimiz. Amelinize bakmaz, suretinize bakmaz. Bir işi ne için yaptığımıza, ne niyetle yaptığımıza Allah bakar. Niyetimize, Allah bizim kalbimize nazar eder. Allah kalbi güzel olan, niyeti güzel olan kullarını eylesin bizleri.
0: Amin inşallah hocam.
1: Evet. Onun için dedik ya, hicretimiz Allah ve Resulüne olmalı. Amr bin Malik el-Cenbi anlatıyor. Fadal bin Übey'den duyduğuma göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyururken işitmiş. Bana iman edip Müslüman olan ve hicret edene cennetin kıyılarından ve ortasından birer ev verileceğine ben kefilim. Ve yine bana inanıp Müslüman olan ve Allah yolunda cihat edene de cennetin kıyılarından, ortasından ve üst derecesinden birer ev verileceğine ben kefilim. Kim böyle yaparsa elde etmedik bir hayır, kaçırmadık bir şerden bırakmamış olur. Nerede ölürse ölsün fark etmez diyor. Evet. Rabbim Peygamber Efendimizin bu müjdesine layık olan kullarına eylesin bizleri.
0: Amin.
1: Dinleyen kardeşlerimizi. İbn Abbas radıyallahu anh'tan rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Fetihten sonra hicret yoktur ancak cihat ve niyet vardır. Cihada çağrıldığınızda derhal katılın. Buhari. Abdullah bin Amr'dan nakledildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman elinden ve dilinden Müslümanların selamette olduğu, zarar görmediği kimsedir. Muhacir de Allah'ın yasakladığını terk eden kimsedir. Allah'ın yasakladığını terk eden kimsedir. Hiç kimi düşüyoruz? Terk edeceğiz.
0: Evet.
1: İşte muhacir olduk. Kumar mı oynuyoruz? Terk edeceğiz. Allah'ın haram kılığı. Bu konuda muhacir olduk. Kendimize zararımız var. Topluma zararımız var. Bu işten kaçındık. Muhacir olduk. İyi bir insan olduk.
0: Evet.
1: Rabbim bizleri, sevdiklerimizi, dostlarımızı iyilerden, iyilerle beraber olanlardan eylesin inşallah.
0: Amin inşallah. Peki hocam, güzel bir ilahi dinleyelim, sonra kaldığımız yerden devam edelim inşallah.

Evet sevgili dostlar, ikilisinin sultanı devam ediyor birliktelik. En güzel ilahiler Karaoğlu Zikir Turizm katkıları altında sizler için gelmeye devam ediyor. Evet, Gaziantep'ten Bülent Özgüler, sevgi ve selamlarımı iletiyorum. En güzel ilahiler kardeşime hediyem olsun inşallah. Sevgili Muharrem Usta, Muharrem ayınız mübarek olsun demiş. Bu ay benim ayım demiş. Muharrem ayınız mübarek olsun demiş. Hayırlara vesile olsun inşallah demişler. Aynı dilekler bizden de size olsun inşallah sevgili Muharrem Usta. Aynı zamanda kardeşimiz tüm belediye personellerine armağan etmiş. Tüm belediye personel çalışanlarına armağan olsun bizden de aynı zamanda. Özellikle temizlik personeline ben armağan ediyorum. En güzel ilahilerim.

0: Evet sevgili dostlar, devam ediyor birliktelik. Cuma gününün en güzel saatlerinin en güzel vaktinde ben sunucunuz Hasan Kemerli ile birliktesiniz. Karaoğlu Zikir Turizm katkıları altında devam ediyor. En iyi hizmeti en uygun fiyata sizlere sunmaktayız inşallah. Vakıflar Bankası yanı İstanbul Oteli karşısı Kiriz 544-748-4207 544-253-51-87 telefon numaralarımız. Evet sevgili Bülent kardeşim, Bülent Özgüler diyebiliriz. Ama yıllar öncesinde Radyo Sultan'da sevgili kardeşim, Radyo Sultan'ın emektarlarından Burak olarak tanırdık sevgili kardeşimi. Aynı zamanda bu işi bana sevdiren kardeşimdi. Burak Bülent Özgüler, ama biz Burak biliyoruz. İkilisi de Burak diyebilir sevgili kardeşimi. Radyo Sultan'ın emektarlarından sevgiye selamlarımı iletiyorum. Şu anlarda Gaziantep'te yurt içi kargonun bölge müdürü. Rabbim işlerinde kolaylıklar versin inşallah Bülent kardeşime. Cuması mübarek olsun. Sevdikleriyle güzel bir hayat geçirmesini temenni ediyorum. Yaradan'dan selamlar olsun sevgili kardeşim Bülent Özgüler'e. Yani Radyo Sultan'da mikrofonlarda Burak. Hocam sen dinlemişsindir mutlaka, Burak'ı tanıyorsundur.
1: Duymuşumdur mutlaka.
0: Evet yani kardeşim o dönemlerde 2000 yıllarında 2000 öncesinde bayağı bir kendinden, isminden söz ettiren, Radyo Sultan'ın söz ettiren sunucularındandı sevgili kardeşim.
1: Evet.
0: Evet hocam, devam ediyoruz.
1: Devam ediyoruz efendim. Muharrem ayı hakkında dedik ya, haramlardan kaçış ayı, hakka sığınış ayı. Bu aya hürmeten bakınız, artı duymayanlar da radyomuz aracılığıyla, Radyo Sultan aracılığıyla Hicri ile girdiğimizi, Muharrem ayına girdiğimizi, Aşure ayına girdiğimizi, artı bu ayın hürmetine evlerimize bakınız, aşurelere pişip komu komşuya, akrabalara dağıtılmaya başlanır. Öyle değil mi efendim?
0: Evet, evet.
1: Bu aya hürmeten Rabbim kardeşlerimizin yapmış olduğu iyilikleri, hayırları kabul eylesin. Radyomuz aracılığıyla yine memleketimize kurban gönderip fakir fukara dağıttıran kardeşlerimiz var. Allah onların da hayırlarını kabul etsin. İstanbul'dan Erfan kardeşimiz kardeşine dua istemiş. Kardeşlerimize dua istemiş. Rabbim hayırlarını kabul eylesin. Radyomuz aracılığıyla yine bugün Cuma münasebetiyle meslektaşlarımızı da unutmamak lazım. Diyanet görevlisi, evet, camideki görevli kardeşlerimizin de Rabbim Cuma'sını mübarek eylesin. Abi. Onlar da çok yoğunlar, çalışıyorlar. Özellikle radyomuz aracılığıyla her Cuma Kehf suresi okuyup Acem Baba camısında ikramda bulunan Abdullah hocamıza, öğrencilerine Allah razı olsun. Çalışan kardeşlerimizden yar ve yardımcılar olsun. Her cuma yine halkımızın bilmesini isteriz. Kiliste her cuma bakınız bir hatim şerif yapılıyor. Hatim okuluyor. Görevli kardeşlerimiz, diğerlerinde çalışan kardeşlerimiz birer cüz almak şartıyla bir hafta içerisinde her cuma hatim şerifler okunuyor. Bütün ölmüşlerimize. Okuyan kardeşlerimizden Allah razı olsun. Ölmüşlerimize rahmet eylesin.
0: Amin.
1: Bunlar güzel şeyler. Bizim de hayatımızda Kur'an olması lazım. Kur'ansız hayat yaşamamamız lazım. Sabahleyin haberlerde sosyal medya hakkında soru soruyor spiker. Kaç saatiniz sosyal medyada geçiyor, Facebook'ta, Instagram'da? Hesabı ben de diyor. Galiba 1-2 saat geçiyor diyor. Peki daha fazla istediğim zaman kapatırım ben diyor sosyal medyamı, evet, bazı kardeşlerimiz. Bayanlara soruyor, genç kızlarımıza soruyor. 7-8 saat diyen var. 7-8 saatini boş şeylerle geçiriyor.
0: Evet.
1: 1 saat eğer 2 saat sosyal medyada geçiriyorsa bugünlerde bizim tesbihatımız olması lazım. Kur'an'la iştigal etmemiz lazım. Kur'an bana ne söylüyor? Kur'an ne diyor? Kur'an'la Rabbimizle konuşmamız lazım. Peygamberimiz böyle diyor. Bir kimse diyor, bir Kur'an okusa, ben Allah'la konuştum dese, sakın ona yalan söylüyorsunuz demeyin. Diyor. Kur'an'da okumamız lazım. Tamam, sosyal olayları da takip etmemiz lazım ama sınırlı olması lazım. Özellikle çocuklar rahat dursun diye bugün evimizdeki cep telefonu uygun olmayan sitelere giriyor çocuklar, gençlerimiz. Bunlara bir sınırlama getirmesi lazım. Avrupa'da birçok ülkede bakınız, belli bir yaş, yani 16 yaş, 15 yaş altına sosyal medyayı yasaklamışlar. Gönül ister ki yapılan ahlaksızlıkların da cezaları olsun. Bundan da bir cezası olsun. Yani kişinin yapmış olduğu hayasızlık, iffetsizlik yanına kar kalmaması lazım. Kadın kocasını mı aldatıyor? Koca kadını mı aldatıyor? Bunun da bir cezası olması lazım. Yani bu suç değil, doğru bir şey değil. Allah muhafaza eylesin. Rabbim gençlerimize hidayet eylesin. Yine hicret hakkında dedi ki ya, Bakara suresinin 218. ayetinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Estağfirullah, bismillah. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَالَّذ۪ينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَح۪يمٌ. Sadakallahu l-Azim. Ey iman edenler, Allah yolunda hicret edip savaşanlar var ya, işte Allah'ın rahmetini umacaklar onlardır. Allah çok bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir. Evet, Allah yolunda hicret edip savaşmak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Uhud savaşından sonra böyle diyordu. Küçük savaş bitti, büyük savaş başladı. Ya Resulullah, daha büyük ne var? İnsanların nefsiyle olan savaş, büyük savaş. Rabbim nefislerimizi ıslah eylesin. Bizi bir an olsun nefsimizle baş başa bırakmasın. Nefsim ve şeytanın şerrinden Rabbimize sığınırız. Onun için bu hicret ayında bizlerin de hicret etmesi gerekiyor. Haramlardan hicret etmemiz gerekiyor. Yasaklardan hakka sığınmamız gerekiyor. Rabbim hakkıyla hakka sığınan, hakka ram olan kullarını eylesin. Yine Rabbimiz Ali İmran'ın 195. ayetinde mealen şöyle buyuruyor. Bunun üzerine Rableri onların dualarına şöyle icabet buyurdu. Ben erkek olsun kadın olsun içinizden çalışan hiç kimsenin amelini boşa çıkartmayacağım. Zira siz birbirinizi tamamlayan parçalarsınız. Hicret eden, yurtlarından çıkarılan, benim yolumda eza cefa gören, hakarete uğrayan, savaşıp şehit olanların da günahlarını mutlaka affedeceğim ve onları Allah tarafından bir mükafat olmak üzere altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Zaten en güzel mükafat da ancak Allah katındadır. Rabbim katındaki nimetlerden bizi de nasiplendirsin.
0: Amin.
1: Her namazda İhdine sıratel müstakim sıratel lezine en'amte aleyhim diyoruz. Ya Rabbi bizi dost doğru yöne ilet, nimet verdiklerinin yoluna ilet diyoruz. Rabbim bizleri de, bizi dinleyenleri de nimet verdiği, nimetler sunduğu kulların zümresini ilhak eylesin inşallah. Yine bu konuda Rabbimiz şöyle buyuruyor hicret hakkında. O münafıklar kendilerinin küfre yuvarlandığı gibi sizin de o şekilde küfre yuvarlanmanızı ve sapkınlıkta eşit hale gelmenizi ister. Kimler? Münafıklar. Yani bir Müslümanın da yoldan çıkıp sapıtması için ehli küfür çalışır diyor Rabbimiz. Sizin de sapıtmanızı ister. Yeniler sapıtmışlar ya. Ayet böyle demek istiyor. Onlar inanıp Allah yolunda hicret edinceye kadar sakın onlara dost ve sırdaş edinmeyin. Şayet iman ve hicretten yüz çevirirlerse onları yakalayın. Bulduğunuz yerde öldürün. Onlardan hiçbirini dost ve yardımcı edinmeyin. Evet. O dönemde Peygamber Efendimizin döneminde hicret edenleri Allah'a sığınanları, Allah'ın dinini yaşamaya çalışanlara engel olan münafıklar vardı. O gün vardı, bugün de var. O gün onların da kendileri gibi olmasını isteyenler vardı. Bugün de Müslümanların münafıklar gibi yaşamasını isteyen, temenni eden insanlar var. Allah muhafaza eylesin. Muharrem ayı dedik, hicret ayı dedik, yeni bir yıl dedik, yeni bir sayfa açmamız gerektiğini söyledik. Yine Nisa suresi 97. ayette Rabbimiz hicret hakkında şöyle buyuruyor. Melekler dininin emirlerini yerine getirmeyerek kendilerine yazık ederken canlarını aldıkları kimselere sizler ne işle meşguldünüz diye sorarlar. Onlar, biz düşman yurdunda dinimizi yaşamaktan aciz bırakılmış, gerçekten zayıf kimselerdik derler. Melekler de onlara, Allah'ın arzı geniş değil miydi? Orada uygun bir yere hicret etseydiniz ya derler. Onların varacağı yer cehennemdir. Orası son durak olarak ne fena bir yerdir. Evet. Allah'ın dinini yaşayamayanlar içinde, nafıklar içinde melekler böyle diyor. Niçin burayı terk edip hicret etmediniz? Şimdi düşünebiliyor musunuz? Dinini yaşamak için haram olan yerden, yasak olan yerden hicret ediyor Müslümanlar. Melekler bize de soracak. Niçin yaşamadın? Niçin hicret etmedin? Allah muhafaza eylesin. Rabbim hakkıyla kendisine hicretten kullarını eylesin bize.
0: Amin. Amin inşallah hocam. Peki hocam, yine güzel bir ilahiyle programımızı süsleyelim. Fırat Türkmen seslendirecek. Canlar canı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Adı güzel, kendi güzel. Gül kokulu efendimiz. Evet, selamünaleyküm kardeş, hayırlı cumalarda Misra'daki ilahi bütün Korkut ailesine armağan olsun. Canımdan çok sevdiğim kocama, evladıma ve bütün dinleyenlere armağan olsun demiş dinleyicimiz. Hayırlı cumalar olsun bizden de. Evet, şu anda sesimizi duymakta olan tüm dostlarımıza da armağan edelim. Özellikle Özgür Kooperatif tüm kaptanlarına ve yolcularına hayırlı yolculuklar diliyorum. Şehir içi dolmuş kaptanlarına özellikle ve yolcularına armağanım olsun. Hayırlı cumalar dileklerimle. En güzel ilahiler sizler için gelmeye devam ediyor. Karaoğlu Zikir Turizm katkılar altında devam ediyoruz.

sallallahu aleyhi ve sellem. Evet sevgili dostlar, devam ediyor. Birlikte Kilisin Sultanı'nda, radyonun sultanında ben Hasan Kemerli ile birliktesiniz. Canlı konuğumuz sevgili Hallaç hocamla birliktesiniz. Evet, Karaoğlu Zikir Turizm katkılarıyla devam ediyor birliktelik. 20 günlük umre turunda Gaziantep'ten direkt uçuş, Kabe'ye yakın mesafede lüks oteller, açık büfe yemekler, en az 5 umre bay bayan tecrübeli hocalarımızla 50 gezi programı ve artılarıyla sizlere hizmetin kalitesini, en güzelini sunmaktayız. Maneviyat dolu bir umre ziyareti için mutlaka Karaoğlu Zikir Turizm'e uğrayın sevgili dostlar. Valiz, sırt çantası, zemzem, seccade hediyemizdir. Vakıflar Bankası yanı İstanbul Oteli karşısı Kilis. 544-253-5187 544-748-4207. Gaziantep merkezimiz Alay Bey Mahallesi Doktor Mecit Barlas Caddesi No 5 Taksim C. 0532-742-0909 Gaziantep için arayacağınız numara. Kilis için tabii ki bizi arayacaksınız değil mi hocam? Ya Hallaç hocamı arayacaksınız ya da ben Hasan Kemerli'yi arayacaksınız inşallah. Evet, en uygun fiyat garantisiyle sizleri ofisimize ön görüşmeler için bekliyoruz, zemzem içmeye inşallah. Evet, Bedir'de mi Uhud'da mı? Nerede beklesek seni ey Resul? Kabe'den beklesek, Hira'da mı beklesek, Arafat'ta mı beklesek, Cebel Nur'dan beklesek, Bedir'de mi beklesek, Uhud'da mı beklesek? Medine'nin, Mekke'nin o çöllerinden beklesek, nerede beklesek ya Resul seni?

Evet sevgili dostlar, kaldığımız yerden devam ediyor. Birlikteliği Karaoğlu Zikir Turizm katkıları altında. Yüce Rabbimizin saygı duyulması emrettiği 4 aydan biri olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de hürmete layık olarak zikrettiği Muharrem ayının manevi iklimi içerisindeyiz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'dan sonra tutulan en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur buyurarak, bu mübarek ayın ibadet ve taatle, hamd ve şükürle, tövbe ile, istiğfarla değerlendirilmesi gerektiğini hatırlatmıştır. Önümüzdeki Perşembe Aşure gününü idrak edeceğiz. Birçok peygamberin hayatında önemli gelişmelere sahne olan Aşure günü ne hazindir ki sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cennet gençlerinin efendisi diyerek övdüğü torunu Hazreti Hüseyin Efendimiz ile çoğu ehli beyte mahsum etmişi, aşkın Müslümanın Kerbela'da acımasızca şehit edildiği gündür. Kerbela müminlere birlik ve beraberlik içinde hareket etmeyi, ayrılık ve garılığa düşmemeyi hatırlatır. Hak ve hakikati ayakta tutmayı, adaletten ve iyilikten ayrılmamayı anlatır. Kerbela aramıza fitne ve fesat tohumu ekmek, kardeşi kardeşe kırdırmak isteyenlere karşı feraset ve basiretle davranmamızı tavsiye eder. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır uyarısına kulak vermemizi, sevinci ve nimeti paylaştığımız gibi hüznü ve meşakkati de paylaşmamızı telkin eder. Sevgili dostlar, bugün inananları acı ve gözyaşına mahkum etmek, İslam beldelerinin yer altı ve yer üstü zenginliklerini sömürmek isteyen zalimler, başta Gazze ve Filistin olmak üzere birçok farklı coğrafyada yeni Kerbelalar yaşanması için her türlü yolu denemektedir. Ümmet-i Muhammed olarak bizler de bir daha aynı hüznü yaşamak ve şer odaklarını sevindirmek istemiyorsak aramızdaki ihtilafları derinleştirmek yerine ortak paydada buluşmanın yollarını aramalıyız. Zira Rabbimiz bir peygamberimiz, bir kitabımız, bir kıblemiz birdir. Cenab-ı Hakk'ın kendilerine apaçık deliller getirdikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. Emri gereğince birbirimize kenetlenmeliyiz. İslam kardeşliğine zarar verecek her türlü söz, tutum ve davranıştan kaçınmalıyız. Bu vesileyle başta Hazreti Hüseyin ve Ehl-i Beyti Mustafa olmak üzere din, vatan ve mukaddesat uğruna canlarını feda eden bütün şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu uyarısıyla birbirinize nefret ve düşmanlık beslemeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun.

Evet, ey yolcular, ey yolcular. Bu yol Muhammed'in yolu sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbim bizi Efendimiz'in yolundan ayırmasın. Cumanız mübarek olsun. Hayırlı cumalar olsun inşallah.

Toprağa, seni deyim. Beni gömdüler o gün. Nefes alıyorum diye yaşıyorum sandılar. Oysa ki içimde çoktan her şey sustu. Adını içimden geçirince bile gözlerim değil, kalbim ağrıyor artık. Seni koydukları yer soğuk diyorlar. Bilmiyorlar. Asıl üşüyen benim sensizliğimde. Bir mezar taşı değil, acıtan. Her sabah uyanıp senin olmadığını yeniden anlamak. İnsan alışır diyorlar ya, yalan. Ben her gün sana ilk gün gibi yanıyorum. Ve kimse bilmiyor. Ben seni toprağa değil, yüreğimin en derine gömdüm, çıkmamak üzere. Evet. Bir hikmet sahibine sordular. İnsanların özü nasıl anlaşılır? O şöyle dedi. Erkek eşinin hastalandığında belli olur. Kadın kocasının fakirliğinde belli olur. Evlat, anne baba yaşlandığında belli olur. Dost, sıkıntılı anında belli olur. Kardeş, miras paylaşımında belli olur. Akraba, gurbet zamanında belli olur. Gerçek sevgi, menfaat bitince belli olur. İnsan zor zamanda gerçek yüzünü gösterir. Mümin ise bela ve imtihan anında belli olur. Bir adam dervişe sordu. Efendim, evde huzur bulmanın kaynağı nedir? Derviş dedi ki, evladım, evinde huzur arıyorsan eşine merhamet et. Sonra ekledi. Merhamet bazen eşin öfkeliyken susabilmek, haklı olduğun halde gönül kırmamak, onun yorgunluğunu fark edip yükünü hafifletmek, bir kusuru büyütmek yerine örtmek, bazen bir teşekkür, bazen bir özür, bazen de içten bir sarılıştır. Evet. Benim babam ne arkamda bir servet bıraktı, ne de dolduracak bir kasa. Ama öyle bir isim bıraktı ki hiçbir miras onun kadar değerli değil. Kimseye eyvallah etmeden yaşadı, kimsenin hakkına el uzatmadı, şimdi yok. Ama gittiği günden beri anlıyorum. Bir insan arkasında bırakabileceği en büyük miras tertemiz bir hayatmış. Hayat işte. Herkesin kendine göre bir derdi var. Kime sorsan hep bir şeyler yarım, hep bir şeyler eksik. Hani derler ya, kiminin pırlantası ufak, kiminin ekmeği bayat. Bana da sorsanız yarım bir battaniye gibi hayat. Üstüne çekince ayakların üşür.
ayaklarını çekersin, kolların üşür. Ne tarafa çekersen çek, hep bir tarafın yarım kalır. Hep bir taraf eksik. Yusuf Aleyhisselam dedi ki, sabredersen kuyu sana bahçe olur. Şükredersen kuyu sana kurtuluş olur. Tefekkür edersen kuyu sana saray olur. Dua edersen kuyu sana taht olur. Şerrin içinde hayır yürürsen dünya sana cennet olur. Ölüm bir kere susturur ama özlem her gün fısıldar. Buradaydı. Şuraya oturdu. Bunu severdi. Buna gülerdi. Ve sen her hatırladığında yokluğuna biraz daha sarılırsın. Anlarsın ki en zoru o gün değilmiş. Asıl zor olan ondan sonra. Her gün onsuz uyanmışsın, uyanmaktamış. Onun kalbinde taşımak ağır ama bırakamadığın bir yük. Çünkü sevmek, bazen gitmek birine her gün yeniden gitmek demekmiş. Evet. Rabbe dönüş. Ona sığınış. Ondan yardım istemek. Ondan dilenmek. Ondan gelmek. Ona gitmekmiş hayat. Bugün çocuklarımız karne aldılar. Sevinenler oldu, üzülenler oldu. Asıl hayat ahirette sevinmekmiş. Rabbim bizleri sevinen, sevdikleriyle cennete giren kullarına eylesin.

Eyvallah hocam, ağzına yüreğine sağlık. Hocamdan güzel şiir dinledik. Evet, duygularımıza hitap eden, duygularımızı, gönüllerimizi hoş eden hocamın şiiri ve sonrasında en güzel ilahilerle birlikteliğimizi devam ettiriyoruz inşallah. Saatler 11.40 ve birlikteliğimizin son 20 dakikası inşallah.

0: Resulü gönül yanıyor. Özledik, özledik Resulü. Yani bu sezon arası olmasa çok iyi olacak hocam aslında da işte.
1: Evet.
0: Oluyor işte, sezon arası oluyor ne yazık ki. Evet, son gün diyoruz hocam. Bugün son gün. Zikir turizm olarak bunun duyurusunu yapalım. Hac kayıt gününde son gün hocam.
1: Evet.
0: Hem hac ön kayıt 2027 yılı için, hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için bugün son gün.
1: Evet, hacı yazılacak kardeşlerimiz.
0: Evet, hacı yazılacak kardeşlerimiz bugün 1250 TL ödeyip herhangi bir devlet bankasına, Diyanet'in hesabına yatıracak. İnşallah bu kutlu yolculuğa ilk adımlarını atmış olacaklar.
1: İnşallah unutmasınlar.
0: Unutmasınlar, bugün son gün. Evet, kayıt yenileme işlemleri de artık herkes biliyorsunuz kendisi, 2 yıldan beri kendisi E-Devlet üzerinden kayıtını yeniliyor. Tabii ki biz de yardımcı oluyoruz bu hususta.
1: Tabii,
0: eğer E-Devlet üzerinden yenilemeyi bilmeyen dostlarımız, hacı adaylarımız ofisimize gelerek inşallah biz de E-Devlet üzerinden onlara yardımcı oluruz. Vakıflar Bankası yanı İstanbul Oteli karşısında ofisimiz 544-748-4207 544-253-5187 telefon numaralarımız, bunu da belirtmiş olalım. Aynı zamanda yine Gaziantep bölgesi için merkezimizde de hac kayıt yenilemede oradaki hoca kardeşlerimiz de sizlere yardımcı olmaktadır. Alaybey Mahallesi Doktor Mecit Barlas Caddesi No 5 Taksim C Gaziantep. Evet, Balıklı'da QNB Bankası bitişiğinde Gaziantep merkezimizde de hac kayıt yenileme işlemlerini de yaptırabilirler hocam.
1: İnşallah unutmasınlar.
0: İnşallah.
1: Evet, Muharrem ayı dedik. Hicret ayı, aynı zamanda Peygamber Efendimiz'in hicret ettiği günlerdeyiz. Aşura ayı, Ramazan'dan sonra Peygamberimizin en çok oruç tuttuğu ay dedik. Yine Nisa suresinde 100. ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. Estağfirullah, bismillah. Ve men yuhaciru fi sebilillahi yecid fil ardi muragaman kethiran vesa'a. Ve men yukhruc min beytihi muhaciran ilallahi ve rasulihi thumma yudrihikul mevte fakat وَقْحَ عَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمٌ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Kim Allah yolunda hicret ederse yeryüzünde barınacak pek çok güzel yer ve maddi manevi genişlikler ve bolluklar bulur. Kim de evinden Allah ve Resulüne hicret etmek niyetiyle çıkar, sonra da hedefine varamadan kendisine ölüm yetişirse artık onun mükafatı şüphesiz Allah'a aittir. Allah çok bağışlayıcı, engin merhamet sahibidir. Amenna ve saddakna. Evet. Kim evinden Allah ve Resulüne hicret etmek niyetiyle çıkar, sonra da hedefine varmadan ona ölüm yetişirse onun mükafatını Allah'a aittir diyor Rabbimiz. Onun için evimizden çıktığımızda niyetimiz böyle olmalı. Allah ve Resulünü niyet alarak, yani hicret ediyormuş gibi. Bakın, bir işimize gidiyoruz. Niyetimiz helal para kazanmak olsun. Niyet. Allah niyetimize bakıyor ya. Temizinden helalinden olması için niyetimiz olsun. Güzellikleri ön plana çıkartmak olsun niyetimiz. Yine Rabbimiz Enfal suresinin 72. ayetinde mealen şöyle buyuruyor. Ey iman edip Allah yolunda hicret eden, mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihat edenlerle onları barındıran ve onlara yardım edenler, işte onlar birbirlerinin dost ve yardımcılarıdırlar. İman etmiş olmakla birlikte henüz hicret etmeyenlere gelince, hicret edinceye kadar sizin onlarla hiçbir dostluğunuz ve yardımlaşmanız olmaz. Buna rağmen eğer onları dinlerini korumak ve sizden yardım isterlerse aranızda barış anlaşması bulunan bir topluluk aleyhine olmak bak şartıyla onlara yardım etmeniz lazımdır. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. Ey iman edip hicret eden ve mallarıyla canlarıyla Allah yolunda cihat edenlerle, onlara kucak açıp yardım edenler, işte onlar gerçek müminlerdir. Onlar için bir bağışlanma ve kesintisi olmayan güzel ve bol bir rızık vardır. Enfal suresi ayet 74. Yine Enfal suresi ayet 75'te Rabbimiz şöyle buyuruyor: sonradan iman edip hicret eden ve sizinle beraber cihat edenler de sizdendirler. Ama aralarında akrabalık bağı bulunanlar Allah'ın hükmüne göre birbirlerine daha yakındırlar. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Rabbim hakkı hak bilip hakkı intiba eden kullarından eylesin. Bizi bir an olsun nefsimize baş başa bırakmasın. İçinde bulunduğumuz ayı İslam ümmetine hayırlara vesile eylesin. O zaman diyelim amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rabbi hayırları fetheyle, şer işleri defheyle, günahlarımızı affeyle, ölmüşlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Bizleri razı olduğun, sevdiğin kullara zümresini ilhak eyle ya Rabbi.

0: yolunda, senin davan yolunda hicret edenlerden eyle ya Rabbi. Şu anda dünyanın dört bir tarafında Müslümanlara sıkıntı yaşıyor. Onlara aydınlığa çıkar ya Rabbi. Kurtuluşa zafer nasip eyle ya Rabbi. Bizleri sevdiklerimizi salihlerden eyle. Abdest namazda daim eyle. Ölmüşlerimize, geçmişlerimize rahmet eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel Alemin. Dünyaya gelirken Müslüman olarak geldik. Müslüman olarak yaşamayı, Müslüman olarak can vermeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel Alemin. Haram aylar içerisindeyiz. Yasaklarından sana sığınıyoruz ya Rabbi. Senden sana sığınıyoruz ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Yarın yevmil kıyamette kitaplarımız verilecek, karnelerimiz verilecek, defterlerimiz verilecek elimize. Sevinenler olacak, yüzü ayın 14'ü gibi pırıl pırıl olanlar olacak, yüzü simsiyah olanlar olacak. Bizim yüzümüzü simsiyah olanlardan eyleme. Ayın 14'ü gibi kitabı sağ tarafından verilip sevinen kullarından eyle ya Rab. İlahi ya Rabbi, sevdiklerimizle, tanışlarımızla, komşularımızla, bildiklerimizle cennete tıktığın kullarına ile ya Rabbi. Hesabı kolay görülen kullarına ile ya Rabbi. Peygamberimize bizi hakiki ümmet ile ya Rabbi. Kazalardan, belalardan, musibetlerden güzel yurdumuzu, vatanımızı, memleketimizi, beldemizi, sevdiklerimizi muhafaza ile ya Rabbi. Sen Erhamer Rahim'insin. Merhamet edenlerin en merhametlisisin. Bize rahmetinle, bizi affınla sev ya Rabbi. Bağışla ya Rabbi. Çekemeyeceğimiz yükü bize yükleme ya Rabbi. Bize bizden öncekileri yüklemiş olduğun ağır yükü yükleme. Bize acı, bizi bağışla, bizi affeyle. Kafirler ruhuna karşı da bize yardım eyle. Sen bizim Mevlamızsın ya Rabbi. Dualarımızı Mekke-i Mükerreme'de, Arafat'ta, Müzdelife'de, Mina'da, Zemzem'in baş ucunda, Ravza'nın önünde, Kabe'nin etrafında yapılıp da reddolunmayan dualarla beraber eyle ya Rabbi. Beytini görmeyi bizlere, göremeyenlere görmeyi nasip eyle ya Rabbi. Cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Razı olduğun kullarından eyle ya Rabbi. Amin ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Evet sevgili dostlar, programımızın sonuna geldik. Hocamın ağzına yüreğine sağlık. Gönüllerimizi hoş eden sohbetiyle, muhabbetiyle programımızı güzelleştirdi. Allah'ım razı olsun. İnşallah haftaya yine aynı saatte sevgili dostlar, saatler 9'u gösterdi. 9 saatler 9 itibariyle inşallah haftaya Cuma günü yine burada olacağız. Radyonun Sultan'da olacağız. Ben sunucunuz Hasan Kemer ile birlikte olacaksınız. Rabbim nasip ederse inşallah Karaoğlu Zikir Turizm katkıları altında. Cumanız mübarek olsun. Hayırlara vesile olsun inşallah. Hoşça kalın, mutlu kalın. Allah'a emanet olun. Hayırlı cumalar.

0: Demir Bey Klinker Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar. 7 Aralık stadı karşısında hizmet veren Petrol Ofisi, şehrimize sanat anlamında değer katan Hüseyin Fındık'ın işletmeciliğinde hizmetinizde. Yenilenen yüzü ve uzman personeliyle aracınız için en doğru tercih. Aracınıza güvenilir, kaliteli yakıt alırken siz de konforun keyfini çıkarın. 7/24 açık marketiyle ihtiyaçlarınız her an yanınızda. Üstelik market önüne gelen tüm müşterilerimize sıcacık çay ikramı bizden. Tugay Akaryakıt. Aracınızın gücü sizin konforunuz.
1: İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle tercih ettiği

0: Kampüs Otomotiv, ikinci el araç sektöründe fark yaratıyor. Ekspertiz kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet. Kampüs Otomotiv, Mesut Yıldırım. Adres çevre yolu üzeri, Yeni Sebze Hali karşı çaprazı. İletişim 0534 332 66 36. Kampüs Otomotiv, güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Kilis'te asansör hizmetlerinde yeni bir dönem başlıyor. Demiras asansör sistemleri güvenli ve sağlam çözümlerle hizmetinizde. Montaj, bakım, onarım, revizyon. Alanında uzman ekip, titiz işçilik ve güven odaklı yaklaşım. 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Adres Sultan TV ve Radyo Yan tarafı Yeni Beşevler. 0532 460 8318. Sağlam adımlarla güvenli yükseliş. Demiras Asansör bir Ahmet Demir kuruluşudur.
2: Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi ile tanışın. Binanız artık güvende. Günlük çöp alımından bina temizliğine, aidat takibinden arıza çözümlerine kadar tüm yönetim işleri tek elden, profesyonel hizmetle. Üstelik şimdi bizimle çalışan apartmanlara 2 ay asansör bakım ücreti hediye. Siz konforun tadını çıkarın, gerisini biz halledelim. Yeni Beşevler Kayabaş Camii arkası, Sultan Radyo karşısı, 0531 361 0043. Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi, İsmail Aktaş.
3: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde. Artık iç çamaşırları, çoraplar ve daha fazlası için uzaklara gitmeye son. Aradığınız kalite, çeşit ve en uygun fiyat artık Kilis'te. Kadın iç çamaşırları, erkek iç giyim ürünleri, her yaşa uygun çorap

0: Kredit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odunpazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: Hayatınızın en özel gününe yakışan bir mekan arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesiyle hizmet veren Ufuk Plaza, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Bilgin Cırnavuk ve Ali İspir yönetiminde kaliteli hizmet, şık dekorasyon ve unutulmaz organizasyonlarla en mutlu gününüzü kusursuz kılıyoruz. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Ferah Salon, profesyonel ekip ve güler yüzlü hizmet sizleri bekliyor. Adres: 700 kişilik Kız Yurdu Karşısı 500 Evler. Telefon 0543 232 2986. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen iletişime geçin. Ufuk Plaza Düğün Salonu, mutluluğa açılan kapınız.
2: İnce Kuyumculuk Gold hizmetinizde. Altın ve takıda kaliteyi, şıklığı ve uygun fiyatı bir araya getiren İnce Kuyumculuk Gold kapılarını siz değerli müşterilerine açtı. Toptancı gücü ve yılların verdiği güvenle birbirinden özel bilezik, kolye, yüzük, küpe ve yeni sezon takı modelleri şimdi avantajlı fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Açılışa özel kampanyalar, sıfır ürünlerde işçiliksiz fırsatlar, işçilikli ürünlerde toptan fiyatına özel avantajlar, yeni sezon şık ve modern modeller, her bütçeye uygun seçenekler, kaliteli ürün ve güvenilir alışveriş. Düğün, nişan, özel gün ve yatırım için aradığınız tüm modeller İnce Kuyumculuk Gold'da sizleri bekliyor. Açılışa özel fiyat avantajlarını kaçırmayın. Adres: Cumhuriyet Caddesi Sarıkaya Pasajı ilerisi Şekeroğlu Baharat Çapraz Karşısı. Bekir Uğur İnce. 0532 330 76 23. İnce Kuyumculuk Gold. Kalitenin ve güvenin yeni adresi.
3: Mir Bey Clean Care Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz.

0: yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim: 0542 394 6426. Fatime Demir Ezen. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
1: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
2: Ustalar iş başında, lezzet zirvede. Kilis'te kebap ve ızgara denince öne çıkan adreslerden canciğer kebap çorba, günlük taze ürünler ve özenle hazırlanan menülerle misafirlerine lezzet sunuyor. Ailenizle ve sevdiklerinizle tercih edebileceğiniz avantajlı kampanyalar: 1 kilo tavuk kanat, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 500 TL. 1 kilo tavuk sarma, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 450 TL. 1 kilo Adana kebap, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 1100 TL. 1 kilo kuşbaşı et, zengin ikramlarla 1500 TL. Eski hal yanı, askeri gazino bitişi. 0543 726 1620. 0543 746 3059. Can ciğer kebap çorba salonu. Kilis merkezde, lezzetin güvenilir adresi.
3: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
4: Baba büyüksün!
3: Diyerek babasına sarılıyor.
5: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
6: İyi akşam yapar.
7: RS yeni nesil kurumsal ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel

0: Muhammed aşkına yakma ya Rabbi, Kabe aşkına yakma ya Rabbi, Kur'an aşkına yakma ya Rabbi.
1: Adam Gibi Radyo, Sultan Radyo.
2: Radyosu olan bizi dinliyor. Sultan Efendim.

0: Sultan efendim.
1: Gönüllerinizin sultanı olmaya geliyoruz. Sultanı olmaya geliyoruz. Slow, arabesk, günün her anı en iyi. Radyoların sultanı her an yayında.

Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: Sultan Efe.
1: Sultan Efe. Sultan Efe.
2: Gönüllerin sultanı.
3: Sultan Efe.

Merhaba Sultan Efendi dinleyicileri. Mikrofon başından hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Gününüzün her anında sizlere eşlik eden Sultan Efendi'ye hoş geldiniz.

0: tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar. 7 Aralık stadı karşısında hizmet veren Petrol Ofisi, şehrimize sanat anlamında değer katan Hüseyin Fındık'ın işletmeciliğinde hizmetinizde. Yenilenen yüzü ve uzman personeliyle aracınız için en doğru tercih. Aracınıza güvenilir, kaliteli yakıt alırken siz de konforun keyfini çıkarın. 7/24 açık marketiyle ihtiyaçlarınız her an yanınızda. Üstelik market önüne gelen tüm müşterilerimize sıcacık çay ikramı bizden. Tugay Akaryakıt. Aracınızın gücü sizin konforunuz.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde. Artık iç çamaşırları, çoraplar ve daha fazlası için uzaklara gitmeye son. Aradığınız kalite, çeşit ve en uygun fiyat artık Kilis'te. Kadın iç çamaşırları, erkek iç giyim ürünleri, her yaşa uygun çorap

0: Eşit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odun Pazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: Hayatınızın en özel gününe yakışan bir mekan arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesiyle hizmet veren Ufuk Plaza, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Bilgin Cırnavuk ve Ali İspir yönetiminde kaliteli hizmet, şık dekorasyon ve unutulmaz organizasyonlarla en mutlu gününüzü kusursuz kılıyoruz. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Ferah Salon, profesyonel ekip ve güler yüzlü hizmet sizleri bekliyor. Adres: 700 kişilik Kız Yurdu Karşısı, 500 Evler. Telefon 0543 232 2986. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen iletişime geçin. Ufuk Plaza Düğün Salonu, mutluluğa açılan kapınız. İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle tercih ettiği Kampüs Otomotiv, kalitesi

0: özel araç sektöründe fark yaratıyor. Ekspertiz kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet. Kampüs Otomotiv, Mesut Yıldırım. Adres çevre yolu üzeri, Yeni Sebze Hali karşı çaprazı. İletişim 0534 332 66 36. Kampüs Otomotiv, güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Güneş dışarıda kavururken siz içeride serinliğin keyfini çıkarın. Yüksek enerji tasarruflu klimalar ve her ihtiyaca uygun soğutucular en özel fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Yazı esintiye dönüştürmek için size en yakın mağazamızı ziyaret edebilir veya WhatsApp üzerinden siparişinizi oluşturabilirsiniz. Bozdoğan Çeyiz, serinleten çözümler sunar. WhatsApp sipariş hattı 0549 527 27 49. Instagram Bozdoğan Çeyiz.
2: Gaziantep'teki iki büyük şubemizin yanına üçüncü şubemiz olarak Kilis'i de ekledik. Kısa sürede göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Çocuk giyiminde Kilis de yeni bir marka. Özlem Bebe Çocuk Giyim. 0-15 yaş grubuna uygun çocuk kıyafetlerini çok uygun fiyatlara bulabileceğiniz Kilis'teki yeni adresiniz. Ayrıca bebe araç gereç ürünlerinde geçerli indirimler sizleri bekliyor. Bebeleriniz için A'dan Z'ye tüm bebek kıyafetleriyle sayamadığımız birçok ürün Özlem Çocuk Giyim'de. Kredi kartı da geçerlidir. Adres Kemaliye İlkokulu aşağısı. Telefon 0536 855 4095. Çocuklarınız bize emanet.
3: İnce Kuyumculuk Gold hizmetinizde. Altın ve takıda kaliteyi, şıklığı ve uygun fiyatı bir araya getiren İnce Kuyumculuk Gold kapılarını siz değerli müşterilerine açtı. Toptancı gücü ve yılların verdiği güvenle birbirinden özel bilezik, kolye, yüzük, küpe ve yeni sezon takı modelleri şimdi avantajlı fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Açılışa özel kampanyalar, sıfır ürünlerde işçiliksiz fırsatlar, işçilikli ürünlerde toptan fiyatına özel avantajlar. Yeni sezon şık ve modern modeller. Her bütçeye uygun seçenekler. Kaliteli ürün ve güvenilir alışveriş. Düğün, nişan, özel gün ve yatırım için aradığınız tüm modeller İnce Kuyumculuk Gold'da sizleri bekliyor. Açılışa özel fiyat avantajlarını kaçırmayın. Adres Cumhuriyet Caddesi Sarıkaya Pasajı ilerisi Şekeroğlu Baharat Çapraz Karşısı. Bekir Uğur İnce 0532 330 76 23. İnce Kuyumculuk Gold. Kalitenin ve güvenin yeni adresi.
4: Mirbey Clean Care Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz.
5: Şimdi sizlere Türk Halk Müziği'nin sevilen isimlerinden Kıvırcık Ali'den yüreklere dokunan bir eser geliyor. Dostluğun, kardeşliğin, gönül bağlarının türküsü. Ben bu eseri Esra Kesici ve kıymetli ailesine armağan etmek istiyorum.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 6426. Fatime Demir Ezen. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
2: Kilis'in köklü mutfağını ve Halep'in eşsiz tatlarını aynı sofrada buluşturuyor. Yaren tarihi taş mekanlar. Usta eller, gerçek lezzet. Kilis'in yöresel lezzet ustası Mehmet Ali Şef'in maharetli dokunuşlarıyla hazırlanan yemekler damaklarda iz bırakıyor. Taş duvarların arasında geçmişin ruhunu hissederek unutulmaz bir lezzet deneyimi sizi bekliyor. Kilis ve Halep mutfağının en seçkin lezzetleri. Menüde neler var? Usta ellerden çıkan tüm kebap çeşitleri. Kilis tava, oruk, kübbül müşfiye, şeyh el mahşi, sucuk hamra, mumbar, eşkili kebap, firik pilavı, lahmacun, altı ezmeli ve zengin serpme kahvaltı seçenekleri. Odunpazarı Caddesi numara 116 Kilis. 0348 822 2279. 0543 259 7980. Instagram Yaren Taş Mekanlar. Lezzetin adresi değişmez. Yaren.
3: Güvenlik sektöründe kariyer yapmak mı istiyorsunuz? Doğru adres Gediklioğlu Özel Güvenlik Eğitim Kurumu. Konforlu ve geniş sınıflarımızla en güncel eğitim metotlarıyla öğrenme sürecinizi en verimli hale getiriyoruz. Alanında uzman eğitmenlerimizle teorik bilgiyi pratiğe dökerek sizi profesyonel bir güvenlik görevlisi olmanız için hazırlıyoruz. Silahlı ve silahsız temel eğitim, silahlı silahsız yenileme eğitimi ve silah farkı eğitim programlarımızla güvenlik alanında ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgi ve becerileri kazanmanızı sağlıyoruz.

0: adımı bizimle atın. Telefon 0531 917 71 çift 0 0539 772 4407. Yeni Beşevler yürüyüş yolu üzeri Merkez Kilis.
1: RS Yeni Nesil kurumsal ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.

Sen benim ekmeğim, aşım, sırdaşım. Sesime ses katan türkü yoldaşım. Küçücükten beri dost, arkadaşım. İki gözümün nuru, vefalı sazım. Duvara asmaya kıyamadığım, çaldıkça çalmaya doyamadığım. Dört mevsimi biz beraber yaşadık. Acıyı, neşeyi paylaştık sazım. Gülmeyi unutmuş insanlar sazım. Her evde bir çığlık, feryat var sazım. Dağlar kar, ciğer nar, hasret zor sazım.

0: Demir Bey Klinker Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics. Kilis'te gerçek yaprak dönerin adresi olan Tavacı Kebap Han'da misafirlerimizin beğenisine sunduğumuz yeni lezzetimiz de artık menümüzde yerini aldı. Kaliteli et, ustalıkla hazırlanan özel tarifler ve yılların tecrübesiyle hazırlanan ürünlerimizde lezzet farkını hissetmeye davet ediyoruz. Menümüzdeki gerçek yaprak et döner çeşitleri, bol soslu İskender, pilav üstü döner, sade porsiyon, lavaş dürüm çeşitleri, tombik döner ve somun arası döner. Kendinize bir ziyafet çekin. Lezzetten, kaliteden ve güler yüzlü hizmet anlayışımızdan ödün vermeden sizleri ağırlamaya devam ediyoruz. Adres Gaziantep yolu üzeri Migros karşısı. Rezervasyon 0543 773 8213 0541 280 3547. Tavacı Kebap Han. Gerçek yaprak dönerin, lezzetin ve kalitenin değişmeyen adresi.
2: Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak isteyenler için yepyeni bir adres. Oto navigasyon sistemleri, multimedya çözümleri, 64 renk ambiyans aydınlatma, facelift dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişisel selleştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla.

0: tek noktada.
1: Otoal'ın satımında ikinci el otomobilde güvenin tek adresi Açık El Auto Center. Araçlarınızı değerinde satmak veya ikinci el araba almak için uğrayabileceğiniz tek yer. Otomobil alırken Açık El Auto Center'a uğramadan karar vermeyin. Önceliğimiz her zaman müşteri memnuniyeti. Kredi kartıyla satışlarımız mevcuttur. Adres Kilis Özel İdaresi karşısı. Telefon 0530 665 0979 Hurşit Açıkel. Kalite işini doğru yapanların imzasıdır. Açıkel Auto Center.
2: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun. Leyla Güzellik Salonu farkıyla şimdi sahne senin. Ombre'de iddia, nişanbaşı ve düğün başında zirve. Kusursuz dokunuşlarla ışıltınıza ışıltı katıyoruz. Lazer epilasyon, cilt bakımı, saç bakımı, manikür ve pedikür. Gelin adaylarına özel şok fiyatlar. Bu fırsat kaçmaz. Üstelik gelin adaylarımıza Hydrofusion cilt bakımı bizden. Profesyonel ekip, son trend uygulamalar, hijyen ve kalite garantisiyle türban tasarım, saç tasarım, nişanbaşı, özel gün hazırlıkları için randevunu şimdi al, herkes seni konuşsun. 0543 172 57 33 Yavuz Sultan Selim Mahallesi Otogar Yanı. Leyla Güzellik Salonu.
1: Büyüdük, geliştirdik. Uçar Motor olarak sizlerden almış olduğumuz güvenle ikinci şubemizde Tapu Kadastro karşısında hizmetinizdeyiz. Yeni ikinci şubemizde TVS, CF Motor, Mondial, M10 markalarını bulabilirsiniz. Merkez adres Öğretmen Evi karşısı. Şube adres Tapu Kadastro karşısı. Telefon 0544 779 69 68. Ahmet Uçar ve oğulları. Uçar Motor. Mirbey Clean Care Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz.

seslendirdiği eserler de yıllardır dinleyicilerin gönlünde özel bir yer edinen, samimi yorumu ve etkileyici sahne performansıyla büyük beğeni toplayan değerli sanatçımız Özlem Özden'in Sürgün şarkısını tüm dinleyicilerimize gelsin. Ben şarkımızı başa alıyorum. Sizlere keyifli dinlemeler.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar. Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başar Pen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başar Pen Yapı Vural Özkır. Adres: Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başar Pen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başar Pen Yapı.
1: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BIMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenilir hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82 0543 813 93 82 0348 813 65 89 Sedat Bayram güvencesiyle.
2: Kilis'te doğanın kalbinde efsane lezzet. Akpınar Kafe hizmetinizde. Şehrin gürültüsünden uzaklaş. Doğanın tam ortasında hem dinlen hem de lezzetin zirvesine çık. Zengin menü, uygun fiyat, samimi ortam. Sıcacık çay ve kahve keyfi, buz gibi içecekler, milkshake ve frozen çeşitleri, tavuk dürüm, ciğer dürüm, kavurma, tost ve daha fazlası. Her damak tadına hitap eden lezzetler tek noktada. Ailenizle, dostlarınızla keyifli vakit geçirmek için doğru adres. Akpınar Kafe, Akpınar Mesire alanında. İrtibat 0530 462 34 79. Kaçırmayın. Doğa artı lezzet artı keyif eşittir Akpınar Kafe.
3: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
4: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı, aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.

0: Sultan Efendim.
1: Mir Bey Klinker Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar.
2: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde. Artık iç çamaşırları, çoraplar ve daha fazlası için uzaklara gitmeye son. Aradığınız kalite, çeşit ve en uygun fiyat artık Kilis'te. Kadın iç çamaşırları, erkek iç giyim ürünleri, her yaşa uygun çorap

0: Fit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odunpazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi ile tanışın. Binanız artık güvende. Günlük çöp alımından bina temizliğine, aidat takibinden arıza çözümlerine kadar tüm yönetim işleri tek elden, profesyonel hizmetle. Üstelik şimdi bizimle çalışan apartmanlara 2 ay asansör bakım ücreti hediye. Siz konforun tadını çıkarın, gerisini biz halledelim. Yeni 5 evler Kayabaş Camii arkası, Sultan Radyo karşısı. 0531 361 çift 043. Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi. İsmail Aktaş.
2: İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle tercih ettiği

0: Püs Otomotiv, ikinci el araç sektöründe fark yaratıyor. Ekspertiz kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet. Kampüs Otomotiv, Mesut Yıldırım. Adres çevre yolu üzeri, Yeni Sebze Hali karşı çaprazı. İletişim 0534 332 66 36. Kampüs Otomotiv, güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Kilis'te asansör hizmetlerinde yeni bir dönem başlıyor. Demiras asansör sistemleri güvenli ve sağlam çözümlerle hizmetinizde. Montaj, bakım, onarım, revizyon. Alanında uzman ekip, titiz işçilik ve güven odaklı yaklaşım. 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Adres Sultan TV ve Radyo Yan tarafı Yeni Beşevler. 0532 460 8318. Sağlam adımlarla güvenli yükseliş. Demiras Asansör bir Ahmet Demir kuruluşudur.
2: İnce Kuyumculuk Gold hizmetinizde. Altın ve takıda kaliteyi, şıklığı ve uygun fiyatı bir araya getiren İnce Kuyumculuk Gold kapılarını siz değerli müşterilerine açtı. Toptancı gücü ve yılların verdiği güvenle birbirinden özel bilezik, kolye, yüzük, küpe ve yeni sezon takı modelleri şimdi avantajlı fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Açılışa özel kampanyalar, sıfır ürünlerde işçiliksiz fırsatlar, işçilikli ürünlerde toptan fiyatına özel avantajlar, yeni sezon şık ve modern modeller, her bütçeye uygun seçenekler, kaliteli ürün ve güvenilir alışveriş. Düğün, nişan, özel gün ve yatırım için aradığınız tüm modeller İnce Kuyumculuk Gold'da sizleri bekliyor. Açılışa özel fiyat avantajlarını kaçırmayın. Adres Cumhuriyet Caddesi Sarıkaya Pasajı ilerisi Şekeroğlu Baharat Çapraz karşısı. Bekir Uğur İnce 0532 330 76 23. İnce Kuyumculuk Gold. Kalitenin ve güvenin yeni adresi.
3: Opet'se fark eder. Kilis halkı 20 yıldır Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
4: Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
3: Kilis halkına daima en iyi hizmeti sunan Opet Dağ Çıkan petrol olarak Ultra Force yakıtlarıyla araçlarınıza performans katıyoruz. Ayrıca kredi kartlarındaki puanları da kullanma imkanı sunuyoruz. Son sistem araç yıkama peronlarımızla daima farklıyız. Ne diyoruz? Opet Dağ Çıkan petrol ise daha da fark eder. Adres Gaziantep yolu üzeri Küçük Sanayi sitesi karşısı. Telefon 813 32 81. Aygaz Otogaz, Opet Dağ Çıkan petrol. Opet ise fark eder.
5: Mir Bey Clean Care Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz.
6: Zamanın durduğu, duyguların en âlâ halini aldığı o özel saate hoş geldiniz.
7: Meşki âlâ başlıyor.
8: Meşki âlâ.
6: Hayatın tüm gürültüsünü dışarıda bırakan, şarkıları sadece dinleten değil, hissettiren bir ses. Arabeskin en asil duruşu. Meşkin en derin yankısı. Şimdi ruhunuzu dinlendirme vakti. Hatice Duyar'la Meşki âlâ başlıyor.
8: Meşki âlâ.

Bazen yarım kalan hikayelerin olur. Geriye dönüp dönüp baktığınız anılarınız, pişmanlıklarınız ve içinizde başlayıp yine içinizde biten hayatlarınız olur. Olur değil mi? Kimselerin bilmediği. Anlatsanız kimsenin tam olarak anlayamayacağı, sussanız içinizin daha çok yıpranacağı ve hafızanızın o hatıraları hiçbir zaman silemeyeceği yaralarınız olur. Ama bir şekilde devam eder hayat. O parlak güneş yine her sabah pencerenizden süzülür odanıza. Sanki bir şeyler için hala çok erken diye fısıldar kulağınıza ve güzel bir esintiyle hala umut var der. Doldurur yüreğinize esenliği. Israr etmez, acele etmez ama beklemenizi de istemez. Çünkü hayat hayata geç kalmanızı istemez.

0: Reklamlar.
1: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BİMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenli hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82 0543 813 93 82 0348 813 65 89 Sedat Bayram güvencesiyle.
2: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
3: Kilis'te doğanın kalbinde efsane lezzet. Akpınar Kafe hizmetinizde. Şehrin gürültüsünden uzaklaş. Doğanın tam ortasında hem dinlen hem de lezzetin zirvesine çık. Zengin menü, uygun fiyat, samimi ortam. Sıcacık çay ve kahve keyfi, buz gibi içecekler, milkshake ve frozen çeşitleri, tavuk dürüm, ciğer dürüm, kavurma, tost ve daha fazlası. Her damak tadına hitap eden lezzetler tek noktada. Ailenizle, dostlarınızla keyifli vakit geçirmek için doğru adres. Akpınar Kafe, Akpınar Mesire alanında. İrtibat 0530 462 34 79. Kaçırmayın. Doğa artı lezzet artı keyif eşittir Akpınar Kafe.
4: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı, aynı ürüne daha

0: çekilmez bir adam oldum yine. Uykusuz, aksi, nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet, evet ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine. Çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferci gibi haksızım. E sebep yok, biliyorum. Olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp, rezalet. Fakat elimde değil gül, elimde değil sevgili. Seni kıskanıyorum, beni affet. Beni affet sevgili. Beni affet.
1: Mir Bey Klinker Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar.
2: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
3: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle, geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı Kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres Yeni Hastane Yolu Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat 0546 170 40 09 0551 949 1994 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
4: Beyoğlu Eğitim Kurumları. Başarı tesadüf değildir. Doğru kadronun eseridir. Öğrencilerimizin akademik potansiyelini en üst seviyeye çıkar.

0: çalışmak için profesyonel, bireyselleştirilmiş ve sonuç odaklı eğitim çözümleri sunuyoruz. Etüt programlarımızla düzenli ve verimli çalışma alışkanlığı kazandırıyoruz. Birebir derslerimizle eksikleri nokta atışı tamamlıyoruz. Sınav hazırlık programlarımızla yüksek başarı hedeflerine ulaşıyoruz. Rehberlik hizmetlerimizle motivasyonu yüksek tutuyor, doğru yönlendirme yapıyoruz. Çünkü her öğrenci özeldir. Biz de eğitimimizi her bir öğrencinin ihtiyaçlarına, hedeflerine ve öğrenme tarzına göre şekillendiriyoruz. Güçlü kadromuz, sistemli yaklaşımımız ve samimi ilgimizle öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Beyoğlu Eğitim Kurumları, Necmettin Erbakan Mahallesi, Yatalakoğlu Sokak, Emir Apartmanı numara 21, 0554 279 28 28.
1: Otoal'ın satımında ikinci el otomobilde güvenin tek adresi Açık El Auto Center. Araçlarınızı değerinde satmak veya ikinci el araba almak için uğrayabileceğiniz tek yer. Otomobil alırken Açık El Auto Center'a uğramadan karar vermeyin. Önceliğimiz her zaman müşteri memnuniyeti. Kredi kartıyla satışlarımız mevcuttur. Adres Kilis Özel İdaresi karşısı. Telefon 0530 665 0979 Hurşit Açıkel. Kalite işini doğru yapanların imzasıdır. Açıkel Auto Center.
2: Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak isteyenler için yepyeni bir adres. Oto navigasyon sistemleri, multimedya çözümleri, 64 renk ambiyans aydınlatma, facelift dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişiselleştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece Kilis'e değil Türkiye'nin her yerine hızlı çözüm. Adres

0: Teknoloji ve kalite tek noktada. Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun. Leyla Güzellik Salonu farkıyla şimdi sahne senin. Ombre'de iddia, nişanbaşı ve düğün başında zirve. Kusursuz dokunuşlarla ışıltınıza ışıltı katıyoruz. Lazer epilasyon, cilt bakımı, saç bakımı, manikür ve pedikür. Gelin adaylarına özel şok fiyatlar. Bu fırsat kaçmaz. Üstelik gelin adaylarımıza Hidrofusion cilt bakımı bizden. Profesyonel ekip, son trend uygulamalar, hijyen ve kalite garantisiyle türban tasarım, saç tasarım, nişanbaşı, özel gün hazırlıkları için randevunu şimdi al, herkes seni konuşsun. 0543 172 57 33 Yavuz Sultan Selim Mahallesi Otogar Yanı. Leyla Güzellik Salonu.
1: Kilis'te gerçek yaprak dönerin adresi olan Tavacı Kebap Han'da misafirlerimizin beğenisine sunduğumuz yeni lezzetimiz de artık menümüzde yerini aldı. Kaliteli et, ustalıkla hazırlanan özel tarifler ve yılların tecrübesiyle hazırlanan ürünlerimizde lezzet farkını hissetmeye davet ediyoruz. Menümüzdeki gerçek yaprak et döner çeşitleri, bol soslu İskender, pilav üstü döner, sade porsiyon, lavaş dürüm çeşitleri, tombik döner ve somun arası döner. Kendinize bir ziyafet çekin. Lezzetten, kaliteden ve güler yüzlü hizmet anlayışımızdan ödün vermeden sizleri ağırlamaya devam ediyoruz. Adres Gaziantep yolu üzeri Migros karşısı. Rezervasyon 0543 773 8213 0541 280 3547. Tavacı Kebap Han. Gerçek yaprak dönerin, lezzetin ve kalitenin değişmeyen adresi.
2: Büyüdük, geliştirdik.

0: Mondial, Emon markalarını bulabilirsiniz. Merkez adres Öğretmen Evi karşısı. Şube adres Tapu Kadastro karşısı. Telefon 0544 779 69 68. Ahmet Uçar ve oğulları. Uçar Motor. Mirbey Klinker Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz. RS yeni nesil kurumsal ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar. Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başar Pen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başar Pen Yapı Vural Özkır. Adres Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başar Pen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başar Pen Yapı.
1: Bayram Briketle inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BİMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenilir hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82 0543 813 93 82 0348 813 65 89 Sedat Bayram güvencesiyle.
2: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı. Aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
3: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
4: Kilis'te reklamın güçlü adresi. Kilis Reklam. Işıklı ve ışıksız tabela, kutu harf, totem tabela. Tüm reklam çözümleri tek çatı altında. CNC, lazer kesim, dijital baskı ve folyo kesim makinelerimizle tüm üretimlerimizi kendi bünyemizde hızlı, kaliteli ve güvenilir şekilde gerçekleştiriyoruz. Kampanyalarınızı duyurmak için branda ve afiş baskı çözümlerimizle her zaman yanınızdayız. davetiye, promosyon ürünleri, matbaa işleri ve kişiye özel baskılarınız için Kilis Reklam bir telefon kadar yakın. Telefon 0530 175 65 23. Adres Tekke Mahallesi, İslam Bey Parkı karşısı. Kaliteli işçilik, hızlı teslimat ve profesyonel hizmet anlayışıyla Kilis Reklam. Ersin Yusufoğlu'yla fark yaratan çözümler.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz. El alem dinlemese de Kilis Sultan Efendi dinliyor. Sultan Efendi dinliyor.

0: Hissedenlerin ortak frekansı.
1: Meşk alem.
2: Ne diyeceğim canlar size? Bakın, böyle işte hani ahkam kesmeyi sevmiyorum ama yani daha iyi versiyonumuza gidebilmek için bildiğim ne varsa sizlere anlatmayı, en çok kendim hatırlamayı seviyorum. Şimdi yüküyle, derdiyle, imtihanıyla barışan başarır. Çünkü o kurban elbisesini üstünden çıkarabilir. Deveye hörgücü, kuşa kanadı, aslana yelesi ağır gelmez. Canlarım, yüküyle, derdiyle, imtihanıyla barışan başarır. Bitti. Bütün mesele bazı yükleri bu yük benim kaderim diyerek karşılayıp kaderi cüz aklımızla fırsata dönüştürmekte. Yoksa kader kurbanı olmak kolay ama o kurban elbisesini üzerimizden çıkarmak zor ve ben programlarımda bunu yapmaya çalışıyorum. Çünkü sadece programda ilgilendirmiyorsunuz beni. Hayatlarınızı düşünüyorum, sağlığınızı düşünüyorum, sevdiklerinizi düşünüyorum. Sizi her an kalbimde yaşatmaya devam ediyorum canlar. Meşki Ala böyle bir program işte.

0: tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: İkinci elde birinci kalite. Campus Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle tercih ettiği

0: Otomotiv, ikinci el araç sektöründe fark yaratıyor. Ekspertiz kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet. Kampüs Otomotiv, Mesut Yıldırım. Adres çevre yolu üzeri, Yeni Sebze Hali karşı çaprazı. İletişim 0534 332 66 36. Kampüs Otomotiv, güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Kilis'te asansör hizmetlerinde yeni bir dönem başlıyor. Demiras asansör sistemleri güvenli ve sağlam çözümlerle hizmetinizde. Montaj, bakım, onarım, revizyon. Alanında uzman ekip, titiz işçilik ve güven odaklı yaklaşım. 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Adres Sultan TV ve radyo yan tarafı Yeni Beşevler. 0532 460 8318. Sağlam adımlarla güvenli yükseliş. Demiras Asansör bir Ahmet Demir kuruluşudur.
2: Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi ile tanışın. Binanız artık güvende. Günlük çöp alımından bina temizliğine, aidat takibinden arıza çözümlerine kadar tüm yönetim işleri tek elden profesyonel hizmette. Üstelik şimdi bizimle çalışan apartmanlara 2 ay asansör bakım ücreti hediye. Siz konforun tadını çıkarın, gerisini biz halledelim. Yeni Beşevler Kayabaş Camii arkası, Sultan Radyo karşısı, 0531 361 0043. Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi, İsmail Aktaş.
3: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde. Artık iç çamaşırları, çoraplar ve daha fazlası için uzaklara gitmeye son. Aradığınız kalite, çeşit ve en uygun fiyat artık Kilis'te. Kadın iç çamaşırları, erkek iç giyim ürünleri, her yaşa uygun çorap

0: vakit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odunpazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: İnce Kuyumculuk Gold hizmetinizde. Altın ve takıda kaliteyi, şıklığı ve uygun fiyatı bir araya getiren İnce Kuyumculuk Gold kapılarını siz değerli müşterilerine açtı. Toptancı gücü ve yılların verdiği güvenle birbirinden özel bilezik, kolye, yüzük, küpe ve yeni sezon takı modelleri şimdi avantajlı fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Açılışa özel kampanyalar, sıfır ürünlerde işçiliksiz fırsatlar, işçilikli ürünlerde toptan fiyatına özel avantajlar, yeni sezon şık ve modern modeller, her bütçeye uygun seçenekler, kaliteli ürün ve güvenilir alışveriş. Düğün, nişan, özel gün ve yatırım için aradığınız tüm modeller İnce Kuyumculuk Gold'da sizleri bekliyor. Açılışa özel fiyat avantajlarını kaçırmayın. Adres: Cumhuriyet Caddesi Sarıkaya Pasajı ilerisi Şekeroğlu Baharat Çapraz Karşısı. Bekir Uğur İnce. 0532 330 76 23. İnce Kuyumculuk Gold. Kalitenin ve güvenin yeni adresi.
2: Baklavacı İlhan'dan bir yenilik daha. Kilis'te sabahları nerede kahvaltı yapacağım diye düşünmeyin. Sıcak su böreği, kıymalı patatesli ve peynirli kol börekleriyle İlhan Usta yine iş başında. Üniversite şubemiz hizmete açıldı. Üstelik sabahlara özel kampanya. Sıcak simit ve açma sadece 15 TL. Birbirinden lezzetli poğaça ve börek çeşitleriyle, baklavacı İlhan unlu mamulleriyle artık kahvaltıda da yanınızda. Kilis'in tatlı yüzü baklavacı İlhan, baklava, cennet çamuru ve meşhur Kilis katmerinin yanı sıra şimdi kahvaltı lezzetleriyle de sizlere hizmet veriyor. Çok yakında yaş pasta çeşitlerimiz de sizlerle.
0: Opet'se fark eder, Kilis halkı 20 yıldır Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
3: Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
0: Kilis halkına daima en iyi hizmeti sunan Opet Dağ Çıkan petrol olarak Ultra Force kıtlarıyla araçlarınıza performans katıyoruz. Ayrıca kredi kartlarındaki puanları da kullanma imkanı sunuyoruz. Son sistem araç yıkama peronlarımızla daima farklıyız. Ne diyoruz? Opet Dağ Çıkan petrol ise daha da fark eder. Adres: Gaziantep yolu üzeri Küçük Sanayi Sitesi karşısı. Telefon: 813 32 81. Aygaz Otogaz, Opet Dağ Çıkan petrol. Opet ise fark eder.
4: Mirbey Clean Care Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz.
5: Sultan Efendi.

Her zaman en iyisi burası ve Meşki Ala devam ediyor. Ben Hatice Duyar, 5 Haziran Cuma gününde huzurunuzdayım. Anlattıkların çok güzeldi, pratik hayatta uygulamak zor. Bir de sabırlı olsak her şey çok daha güzel olacak diyenler var. O kadar haklısınız ki canlarım, o kadar haklısınız ki. Yani ama işte sabrın sonunun selamet olduğunu da biliyoruz ya. O selamete ulaşabilmek için sabır üstüne sabırlar ekliyoruz ya. Ondan dolayı ben de böyle sabır konusunu aralıklarla size anlatmaya devam ediyorum. Edeceğim de zaten, başka yolumuz yok değil mi? Hem ne diyor bizim güzeller güzeli peygamberimiz? Hiçbir iyiliği küçük görme. Kardeşinle konuşurken güler yüzle konuş. Çünkü bu da bir iyiliktir. Yani İyilikten zarar gelmez. Bizim kültürümüzde iyilikten maraz doğar diye bir söz var. O iyiliği kullananlardır, kişiyi kullananlardır. Çünkü iyilik yap, denize at demiş büyüklerimiz. Balık bilmezse o iyiliği Halık bilir. Yani onu yaratan bilir. Kısaca şu aslında. Can tende gizli, sen

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 6426. Fatime Demir Ezen. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
2: Ustalar iş başında, lezzet zirvede. Kilis'te kebap ve ızgara denince öne çıkan adreslerden can ciğer kebap çorba, günlük taze ürünler ve özenle hazırlanan menülerle misafirlerine lezzet sunuyor. Ailenizle ve sevdiklerinizle tercih edebileceğiniz avantajlı kampanyalar. 1 kilo tavuk kanat, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 500 TL. 1 kilo tavuk sarma, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 450 TL. 1 kilo Adana kebap, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 1100 TL. 1 kilo kuşbaşı et, zengin ikramlarla 1500 TL. Eski hal yanı, askeri gazino bitişi. 0543 726 1620. 0543 746 3059. Can ciğer kebap çorba salonu. Kilis merkezde, lezzetin güvenilir adresi.
3: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzak

0: Da aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
1: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
2: Baba büyüksün!
1: Diyerek babasına sarılıyor.
3: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
4: Yakışanı yapar.
5: RS yeni nesil kurumsal ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.
6: Radyosu olan bizi dinliyor. Sultan FM.
7: Bizimle çalışmak ister misiniz? Radyo Sultan bünyesinde çalıştırılmak üzere bay bayan programcılar aranmaktadır. İrtibat telefon 813 97 90, GSM 0544 442 42 43.

Güzel bir cuma günündeyiz ve hafta sonu tatiline hazırlanıyoruz. Ben de konuşmaları uzattıkça uzatıyorum galiba. Aslında cuma günleri bol bol müzik dinleyelim, istek dinleyelim ve hafta sonuna hazırlanırken bütün yorgunlukları üzerimizden atalım istiyorum ama işte gelin görün ki bunu da başaramıyorum. Yani hafta boyu birlikteyiz, evet, pazartesiden cumaya ama cumartesi pazar program yok ya. Ne kadar çok konuşursam o kadar kâr diye düşünüyorum galiba. Peki, değeri bilinmeyen her lütfun bir felakete dönüştüğünü hatırlatarak bir Paul Coelho cümlesiyle geçiyorum sıradaki esere. Yani kıymetinizi bilmiyorlarsa demek ki siz o kişiye fazla değer veriyorsunuz. O değeri de denge hizasına getirmek lazım.

0: Mir Bey Klinker Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Şehrin markası, lezzetin değişmeyen adresi Cicim Dondurma. Doğal lezzetler, damakta iz bırakan aromalar. Her kaşıkta ferahlık, her lokmada mutluluk sizleri bekliyor. Vanilya, fıstık, çikolata, muz, çilek, badem, kavun, portakal, limon, şeftali, şamudut. Her damak zevkine hitap eden eşsiz tatlar. Sadece dondurma değil, ustalıkla hazırlanan çıtır çıtır ve bol fıstıklı baklava çeşitleriyle tatlı keyfi zirveye çıkıyor. Bir gelen bir daha geliyor. Çünkü bu lezzet bağımlılık yapar. Adres Cumhuriyet Caddesi, Cicim Dondurma. Şehrin en tatlı serinliği, en güçlü lezzet markası. Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak istiyorsanız

dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişiselleştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece kilise değil, Türkiye'nin her yerine hızlı çözüm. Adres

0: Efes, teknoloji ve kalite tek noktada. Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun. Leyla Güzellik Salonu farkıyla şimdi sahne senin. Ombre'de iddia, nişanbaşı ve düğün başında zirve. Kusursuz dokunuşlarla ışıltınıza ışıltı katıyoruz. Lazer epilasyon, cilt bakımı, saç bakımı, manikür ve pedikür. Gelin adaylarına özel şok fiyatlar. Bu fırsat kaçmaz. Üstelik gelin adaylarımıza Hydrofusion cilt bakımı bizden. Profesyonel ekip, son trend uygulamalar, hijyen ve kalite garantisiyle türban tasarım, saç tasarım, nişanbaşı, özel gün hazırlıkları için randevunu şimdi al, herkes seni konuşsun. 0543 172 57 33 Yavuz Sultan Selim Mahallesi Otogar Yanı. Leyla Güzellik Salonu.
1: Başarı doğru eğitimle başlar. Birebir eğitim kurumları öğrencilerine kaliteli ve verimli bir eğitim ortamı sunmaya devam ediyor. 6 ve 8 kişilik butik sınıflarda gerçekleştirilen eğitim modeli sayesinde her öğrenciye birebir ilgi gösteriliyor. Eksiklikler hızlıca tespit edilerek başarıya giden yol daha sağlam adımlarla oluşturuluyor. Alanında uzman ve deneyimli öğretmen kadrosuyla öğrencilerin akademik başarılarının yanında özgüvenlerini de geliştirmeyi hedefleyen birebir eğitim kurumları, eğitimde fark yaratmak isteyen ailelerin öncelikli tercihi oluyor. LGS ve YKS hazırlık programlarının yanı sıra İngilizce kursları ve ilkokula hazırlık kurslarıyla öğrencilerin her seviyedeki eğitim ihtiyaçlarına profesyonel çözümler sunuluyor. 2026-2027 eğitim öğretim dönemi erken kayıt avantajları başladı. Kontenjanlar sınırlı olup avantajlı fiyatlardan yararlanmak için kayıt fırsatını kaçırmayın. 0348 803 40 41 0543 802 27 79 Birebir eğitim kurumları. Başarıya giden yolda güvenilir adres.
2: Kilis'te ilk ve tek Firuze Doğaltaş, akik, kehribar, sitrin, turkuaz, çakra, amatis, kuvars, jasper, ay ve burç taşlarıyla sizlere taştan gelen şifayı sunuyoruz. Kilis'te orijinal ve sertifikalı kehribar satış noktası. Takı, aksesuar, yüzük, kolye, bileklik, tesbih, nazarlık, tuz lambası, hediyelik, çömlek çeşitleri, bereket ve nazar taşlarıyla 300 çeşit şifalı taş çeşitlerini sizlerin beğenisine sunuyoruz. Adres Kuyumcular Çarşısı, Mevlevi Hane Arkası numara 6/A, Firuze Doğaltaş. Firuze İletişim 0542 715 5002. Davut Köşeli, Doğaltaş ve Şifa Uzmanı. Taşlardan gelen şifa. Firuze Doğaltaş.
3: Mir Bey Clean Care Tool'a katkılarıyla reklamları dinlediniz.

Böyle içimizde bir yerlerde, her yer her yerde değil mi? Darmaduman, darmadağınık. Neye nereden başlayacağımızı bilmiyoruz ama canım kendim diyerek kendimize sarılabiliriz. Hafta sonunda kendimizi daha çok sevebiliriz. Evet, insanız. Nefis taşıyoruz, nefse çoğu zaman yenik düşüyoruz ama canım kendim diyelim. Kendimize sarılalım ve kendimizle barışalım bence. Düşeriz, kırılırız, çuvallarız ama sonra yeniden doğarız, iyileşiriz, üstesinden geliriz ve ben kendime canım kendim dediğimde bunu çok daha kolay başarabiliriz. Yani kısaca iç sesimizi dinlemek önemli.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar. Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başar Pen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başar Pen Yapı Vural Özkır. Adres: Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başar Pen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başar Pen Yapı.
1: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
2: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı. Aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
3: Kilis'te doğanın kalbinde efsane lezzet. Akpınar Kafe hizmetinizde. Şehrin gürültüsünden uzaklaş. Doğanın tam ortasında hem dinlen hem de lezzetin zirvesine çık. Zengin menü, uygun fiyat, samimi ortam. Sıcacık çay ve kahve keyfi, buz gibi içecekler, milkshake ve frozen çeşitleri, tavuk dürüm, ciğer dürüm, kavurma, tost ve daha fazlası. Her damak tadına hitap eden lezzetler tek noktada. Ailenizle, dostlarınızla keyifli vakit geçirmek için doğru adres. Akpınar Kafe, Akpınar Mesire alanında. İrtibat 0530 462 34 79. Kaçırmayın. Doğa artı lezzet artı keyif eşittir Akpınar Kafe.
4: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BİMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenli hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82, 0543 813 93 82, 0348 813 65 89. Sedat Bayram güvencesiyle.
5: Kilis'te özel güvenlik temel ve yenileme bizim işimiz diye boşuna demedik. Gücümüze güç kattık. 3K özel güvenlikle de sizlere hizmet vermeye başladık. Silahlı silahsız temel ve yenileme sertifikanız için uğrayacağınız adresler Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik. Evet evet, yanlış duymadınız. Artık Kilis'te hem Türkler Özel Güvenlik hem de 3K Özel Güvenlik'le fark yaratmaya devam ediyoruz. Haydi gençler, önce eğitim, sonra güvenlik. Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik, temel, yenileme, silahlı ve silahsız eğitim kursları. Adres: Ekrem Çetin Mahallesi, Altan Rezidans 6. Telefon 0348 813 3334, 0541 954 5688. 3K Özel Güvenlik, Kayabaş Camii karşısı. Telefon 0348 813 5055, 0537 869 1691. En iyiler bizimle yetişir.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz. İlaç Gibi Radyo Sultan Efendi.

Sevenleri sevdikleriyle gönül köprülerinde buluşturan Meşki Ala'nın bugün de bu haftada sonuna geldik. Bugün kendime ahkam kesen yayıncınız demek istiyorum. Çünkü çok bilmiş laflar ettim ama beni anladığınızı, her halimle sevdiğinizi bildiğim için de içim rahat, gönlüm rahat. Ama yani hafta sonu program yok ya, o işte benim canımı biraz sıkıyor. Neyse, pazartesi gününe kadar birbirimizi çok özleyelim. Pazartesi günü de özlemlerimizi giderelim inşallah. Birine nasılsın dediğimizde otomatik olarak iyiyim, sen nasılsın diyor ama o iyiyimin altında çok gölgeli cümleler var. Yani nasılsın dediğimizde ona iyiyim diye cevap veriyoruz ya canlar. İyiyim ama biraz düşünürsem, biraz anlatırsam ağlarım alt başlığıyla, gizli başlığıyla söylüyoruz bunu. Ben hafta sonunda İyiyim ama biraz düşünürsem ağlarım demeniz yerine anı yaşamanızı istiyorum. Bugün de geçecek, yarın olacak, yarın da geçecek, dün olacak diyerek güzel mi güzel bir hafta sonu tatili diliyorum hepimize. Pazartesi gönüllerin radyosunda ve Meşki Ala'da yeniden buluşabilmek üzere. Hoş kalın, hoşça kalın, iyi tatiller.

0: Ertuğ'la katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
0: ...7 Aralık stadı karşısında hizmet veren Petrol Ofisi... ...şehrimize sanat anlamında değer katan Hüseyin Fındık'ın işletmeciliğinde hizmetinizde. Yenilenen yüzü ve uzman personeliyle aracınız için en doğru tercih. Aracınıza güvenilir, kaliteli yakıt alırken siz de konforun keyfini çıkarın. 7/24 açık marketiyle ihtiyaçlarınız her an yanınızda. Üstelik market önüne gelen tüm müşterilerimize sıcacık çay ikramı bizden. Tugay Akaryakıt. Aracınızın gücü sizin konforunuz.
2: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde. Artık iç çamaşırları, çoraplar ve daha fazlası için uzaklara gitmeye son. Aradığınız kalite, çeşit ve en uygun fiyat artık Kilis'te. Kadın iç çamaşırları, erkek iç giyim ürünleri, her yaşa uygun çorap çeşitleri

0: çeşit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odunpazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi ile tanışın. Binanız artık güvende. Günlük çöp alımından bina temizliğine, aidat takibinden arıza çözümlerine kadar tüm yönetim işleri tek elden, profesyonel hizmetle. Üstelik şimdi bizimle çalışan apartmanlara 2 ay asansör bakım ücreti hediye. Siz konforun tadını çıkarın, gerisini biz halledelim. Yeni 5 evler Kayabaş Camii arkası, Sultan Radyo karşısı. 0531 361 çift 043. Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi, İsmail Aktaş.
2: İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle tercih ettiği

0: garantis kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet. Kampüs Otomotiv, Mesut Yıldırım. Adres Çevre Yolu üzeri, Yeni Sebze Hali Karşı Çaprazı. İletişim 0534 332 66 36. Kampüs Otomotiv, güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
0: Hayatınızın en özel gününe yakışan bir mekan arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesiyle hizmet veren Ufuk Plaza, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Bilgin Cırnavuk ve Ali İspir yönetiminde kaliteli hizmet, şık dekorasyon ve unutulmaz organizasyonlarla en mutlu gününüzü kusursuz kılıyoruz. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Ferah Salon, profesyonel ekip ve güler yüzlü hizmet sizleri bekliyor. Adres 700 kişilik Kız Yurdu karşısı 500 evler. Telefon 0543 232 29 86. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen iletişime geçin. Ufuk Plaza Düğün Salonu. Mutluluğa açılan kapınız.
2: Güneş dışarıda kavururken siz içeride serinliğin keyfini çıkarın. Yüksek enerji tasarruflu klimalar ve her ihtiyaca uygun soğutucular en özel fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Yazı esintiye dönüştürmek için size en yakın mağazamızı ziyaret edebilir veya WhatsApp üzerinden siparişinizi oluşturabilirsiniz. Bozdoğan Çeyiz, serinleten çözümler sunar. WhatsApp sipariş hattı 0549 527 27 49. Instagram Bozdoğan Çeyiz.
3: Gaziantep'teki iki büyük şubemizin yanına üçüncü şubemiz olarak Kilis'i de ekledik. Kısa sürede göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Çocuk giyiminde Kilis de yeni bir marka. Özlem Bebe Çocuk Giyim. 0-15 yaş grubuna uygun çocuk kıyafetlerini çok uygun fiyatlara bulabileceğiniz Kilis'teki yeni adresiniz. Ayrıca bebe araç gereç ürünlerinde geçerli indirimler sizleri bekliyor. Bebeleriniz için A'dan Z'ye tüm bebek kıyafetleriyle sayamadığımız birçok ürün Özlem Çocuk Giyim'de. Kredi kartı da geçerlidir. Adres Kemaliye İlkokulu aşağısı. Telefon 0536 855 40 95. Çocuklarınız bize emanet.
4: İnce Kuyumculuk Gold hizmetinizde. Altın ve takıda kaliteyi, şıklığı ve uygun fiyatı bir araya getiren İnce Kuyumculuk Gold kapılarını siz değerli müşterilerine açtı. Toptancı gücü ve yılların verdiği güvenle birbirinden özel bilezik, kolye, yüzük, küpe ve yeni sezon takı modelleri şimdi avantajlı fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Açılışa özel kampanyalar, sıfır ürünlerde işçiliksiz fırsatlar, işçilikli ürünlerde toptan fiyatına özel avantajlar, yeni sezon şık ve modern modeller, her bütçeye uygun seçenekler, kaliteli ürün ve güvenilir alışveriş. Düğün, nişan, özel gün ve yatırım için aradığınız tüm modeller İnce Kuyumculuk Gold'da sizleri bekliyor. Açılışa özel fiyat avantajlarını kaçırmayın. Adres Cumhuriyet Caddesi Sarıkaya Pasajı ilerisi Şekeroğlu Baharat Çapraz Karşısı. Bekir Uğur İnce 0532 330 76 23. İnce Kuyumculuk Gold. Kalitenin ve güvenin yeni adresi.
5: Kilis Yöreselim Şarküteri, doğallığın ve lezzetin en saf haliyle buluştuğu adres. Kilis'in eşsiz yöresel tatlarını katkısız ve organik ürünlerle sofranıza getiriyoruz. Peynir çeşitleri, doğal bal ve kahvaltılıklar, yöresel ürünler ve daha fazlası. Kaliteden ödün vermeden güvenle alışveriş yapabileceğiniz tek adres. Ufuk Düğün Salonu yukarısı, Ekrem Çetin ışıklarına gelmeden sağ tarafında. 0531 982 2204. Kilis Yöreselim Şarküteri, doğallık kapınızda.
6: Mir Bey Klinker Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz. Kilis'in güçlü sesi, radyonuz Sultan.
7: Hazır mısın?

Bizimle çalışmak ister misiniz? Radyo Sultan bünyesinde çalıştırılmak üzere bay bayan programcılar aranmaktadır. İrtibat telefon 813-9790, GSM 0544-442-4243.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 6426. Fatime Demir Ezen. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
2: Güvenlik sektöründe kariyer yapmak mı istiyorsunuz? Doğru adres Gediklioğlu Özel Güvenlik Eğitim Kurumu. Konforlu ve geniş sınıflarımızda en güncel eğitim metotlarıyla öğrenme sürecinizi en verimli hale getiriyoruz. Alanında uzman eğitmenlerimizle teorik bilgiyi pratiğe dökerek sizi profesyonel bir güvenlik görevlisi olmanız için hazırlıyoruz. Silahlı ve silahsız temel eğitim, silahlı silahsız yenileme eğitimi ve silah farkı eğitim programlarımızla güvenlik alanında ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgi ve becerileri kazanmanızı sağlıyoruz. Eğitimlerimiz ve kayıt süreci hakkında detaylı bilgi almak için sizleri bir kahve içmeye bekliyoruz. Gediklioğlu Özel Güvenlik Eğitim Kurumu. Güvenli bir kariyer için doğru adımı bizimle atın. Telefon 0531 917 71 00 0539 772 4407. Yeni Beşevler Yürüyüş Yolu Üzeri Merkez Kilis.
3: Ustalar iş başında, lezzet zirvede. Kilis'te kebap ve ızgara denince öne çıkan adreslerden can ciğer kebap çorba, günlük taze ürünler ve özenle hazırlanan menülerle misafirlerine lezzet sunuyor. Ailenizle ve sevdiklerinizle tercih edebileceğiniz avantajlı kampanyalar. 1 kilo tavuk kanat, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 500 TL. 1 kilo tavuk sarma, 4 ekmek, salata, ezme veya

0: havuç tarator 450 TL, 1 kilo Adana kebap, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 1100 TL, 1 kilo kuşbaşı et, zengin ikramlarla 1500 TL, eski hal yanı, askeri gazino bitişi, 0543 726 1620, 0543 746 3059, can ciğer kebap çorba salonu, Kilis merkezde lezzetin güvenilir adresi.
1: Kendi işini kurmak isteyen girişimcilere müjde. Hayalinizdeki işi kurmak için ihtiyacınız olan sermaye desteği ayağınıza geldi. Enhancer Pro, iş kurma hibesiyle girişimcilik yolculuğunuzda yanınızdayız. 30 bin euroya varan hibe desteği, VIP mühendislik danışmanlık olarak başvuru sürecinden projelendirmeye kadar tüm aşamalarda profesyonel danışmanlık hizmetimizle yanınızdayız. Kilis merkezli ofisimizde tecrübeli ekibimizle hibe almanızı kolaylaştırıyoruz. Kimler başvurabilir? Yeni bir iş kurmak isteyen girişimciler, istihdam yaratmayı hedefleyen fikirler. Geç kalmadan başvurunuzu yapın. Geleceğinizi birlikte inşa edelim. Adres: 1. Vakıflar İş Merkezi, Kat 3, No 406. Telefon 0533 960 6480. Yaptığı bütün hibe projeleri geçen danışman Mustafa Sürücü ile çalışmak bir ayrıcalıktır.
2: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
3: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
2: Bağevi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler 1. sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon, Cumali Ersöz. Telefon 0533 151 86 62.
3: 0533 151 86 62.
2: Adres: Otogar civarı, İl Tarım Müdürlüğü karşısı.
4: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.
5: Sultan Efendi.

0: Demir Bey Klinker Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Şehrin markası, lezzetin değişmeyen adresi Cicim Dondurma. Doğal lezzetler, damakta iz bırakan aromalar. Her kaşıkta ferahlık, her lokmada mutluluk sizleri bekliyor. Vanilya, fıstık, çikolata, muz, çilek, badem, kavun, portakal, limon, şeftali, şamudut. Her damak zevkine hitap eden eşsiz tatlar. Sadece dondurma değil, ustalıkla hazırlanan çıtır çıtır ve bol fıstıklı baklava çeşitleriyle tatlı keyfi zirveye çıkıyor. Bir gelen bir daha geliyor. Çünkü bu lezzet bağımlılık yapar. Adres Cumhuriyet Caddesi, Cicim Dondurma. Şehrin en tatlı serinliği, en güçlü lezzet markası.
3: Beyoğlu Eğitim Kurumları. Başarı tesadüf değildir. Doğru kadronun eseridir. Öğrencilerimizin akademik potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için profesyonel, bireyselleştirilmiş ve sonuç odaklı eğitim çözümleri sunuyoruz. Etüt programlarımızla düzenli ve verimli çalışma alışkanlığı kazandırıyoruz. Birebir derslerimizle eksikleri nokta atışı tamamlıyoruz. Sınav hazırlık programlarımızla yüksek başarı hedeflerine ulaşıyoruz. Rehberlik hizmetlerimizle motivasyonu yüksek tutuyor, doğru yönlendirme yapıyoruz. Çünkü her öğrenci özeldir. Biz de eğitimimizi her bir öğrencinin ihtiyaçlarına, hedeflerine ve öğrenme tarzına göre şekillendiriyoruz. Güçlü kadromuz, sistemli yaklaşımımız ve samimi ilgimizle öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Beyoğlu Eğitim Kurumları, Necmettin Erbakan Mahallesi, Yatalakoğlu Sokak, Emir Apartmanı numara 21, 0554 279 28 28.
4: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı Kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres Yeni Hastane Yolu Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
0: Oto alım satımında ikinci el otomobilde güvenin tek adresi Açık El Oto Center. Araçlarınızı değerinde satmak veya ikinci el araba almak için uğrayabileceğiniz tek yer. Otomobil alırken Açık El Oto Center'a uğramadan karar vermeyin. Önceliğimiz her zaman müşteri memnuniyeti. Kredi kartıyla satışlarımız mevcuttur. Adres Kilis Özel İdaresi karşısı. Telefon 0530 665 0979 Hurşit Açıkel. Kalite işini doğru yapanların imzasıdır. Açıkel Auto Center.
5: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
2: Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak isteyenler için yepyeni bir adres. Oto navigasyon sistemleri, multimedya çözümleri, 64 renk ambiyans aydınlatma, facelift dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişiselleştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio'yla aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece Kilis'e değil, Türkiye'nin her yerine hızlı çözüm. Adres

0: tek noktada. Leyla Güzellik Salonu farkıyla şimdi sahne senin. Ombre'de iddia, nişanbaşı ve düğün başında zirve. Kusursuz dokunuşlarla ışıltınıza ışıltı katıyoruz. Lazer epilasyon, cilt bakımı, saç bakımı, manikür ve pedikür. Gelin adaylarına özel şok fiyatlar. Bu fırsat kaçmaz. Üstelik gelin adaylarımıza Hydrofusion cilt bakımı bizden. Profesyonel ekip, son trend uygulamalar, hijyen ve kalite garantisiyle türban tasarım, saç tasarım, nişanbaşı, özel gün hazırlıkları için randevunu şimdi al, herkes seni konuşsun. 0543 172 57 33 Yavuz Sultan Selim Mahallesi Otogar yanı Leyla Güzellik Salonu.
1: Kilis'te gerçek yaprak dönerin adresi olan Tavacı Kebap Han'da misafirlerimizin beğenisine sunduğumuz yeni lezzetimiz de artık menümüzde yerini aldı. Kaliteli et, ustalıkla hazırlanan özel tarifler ve yılların tecrübesiyle hazırlanan ürünlerimizle lezzet farkını hissetmeye davet ediyoruz. Menümüzdeki gerçek yaprak et döner çeşitleri, bol soslu İskender, pilav üstü döner, sade porsiyon, lavaş dürüm çeşitleri, tombik döner ve somun arası döner. Kendinize bir ziyafet çekin. Lezzetten, kaliteden ve güler yüzlü hizmet anlayışımızdan ödün vermeden sizleri ağırlamaya devam ediyoruz. Adres Gaziantep yolu üzeri Migros karşısı. Rezervasyon 0543 773 82 13 0541 280 35 47. Tavacı Kebap Han. Gerçek yaprak dönerin, lezzetin ve kalitenin değişmeyen adresi.
2: Mir Bey Clean Care Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz.
3: Sultan Efendi.

Bizimle çalışmak ister misiniz? Radyo Sultan bünyesinde çalıştırılmak üzere bay bayan programcılar aranmaktadır. İrtibat telefon 813-9790, GSM 0544-442-4243. Sen...

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar. Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başar Pen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başar Pen Yapı Vural Özkır. Adres: Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başar Pen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başar Pen Yapı.
1: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BİMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenli hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82 0543 813 93 82 0348 813 65 89 Sedat Bayram güvencesiyle.
2: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı, aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
3: Kaliteli ve temiz akaryakıtın tek adresi olan Kadir Beyoğlu Petrol, siz değerli Kilis halkına en iyi hizmeti sunmaktan mutluluk duyar. Halkımızın daima menfaatini ön planda tutan Kadir Beyoğlu Petrol, güler yüzlü personeli ve ilkeli hizmetiyle Kilis'te tek olup inanılmaz indirimleri sizlere sunuyor. Adres: Gaziantep yolu üzeri, telefon 822 3841. Kadir Beyoğlu Petrol bir çayır ağası turizm kuruluşudur.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.
4: Sultan Efendi.

Bizimle çalışmak ister misiniz? Radyo Sultan bünyesinde çalıştırılmak üzere bay bayan programcılar aranmaktadır. İrtibat telefon 813-9790, GSM 0544-442-4243.

0: Demir Bey Klinker Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar. 7 Aralık stadı karşısında hizmet veren Petrol Ofisi, şehrimize sanat anlamında değer katan Hüseyin Fındık'ın işletmeciliğinde hizmetinizde. Yenilenen yüzü ve uzman personeliyle aracınız için en doğru tercih. Aracınıza güvenilir, kaliteli yakıt alırken siz de konforun keyfini çıkarın. 7/24 açık marketiyle ihtiyaçlarınız her an yanınızda. Üstelik market önüne gelen tüm müşterilerimize sıcacık çay ikramı bizden. Tugay Akaryakıt. Aracınızın gücü sizin konforunuz.
1: Kilis'te asansör hizmetlerinde yeni bir dönem başlıyor. Demiras asansör sistemleri güvenli ve sağlam çözümlerle hizmetinizde. Montaj, bakım, onarım, revizyon. Alanında uzman ekip, titiz işçilik ve güven odaklı yaklaşım. 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Adres Sultan TV ve Radyo Yan tarafı Yeni Beşevler. 0532 460 83 18. Sağlam adımlarla güvenli yükseliş. Demiras Asansör bir Ahmet Demir kuruluşudur.
2: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde. Artık iç çamaşırları, çoraplar ve daha fazlası için uzaklara gitmeye son. Aradığınız kalite, çeşit ve en uygun fiyat artık Kilis'te. Kadın iç çamaşırları, erkek iç giyim ürünleri, her yaşa uygun çorap çeşitleri ve çocuk ürünleri

0: bol çeşit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odunpazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi ile tanışın. Binanız artık güvende. Günlük çöp alımından bina temizliğine, aidat takibinden arıza çözümlerine kadar tüm yönetim işleri tek elden, profesyonel hizmetle. Üstelik şimdi bizimle çalışan apartmanlara 2 ay asansör bakım ücreti hediye. Siz konforun tadını çıkarın, gerisini biz halledelim. Yeni 5 evler Kayabaş Camii arkası, Sultan Radyo karşısı. 0531 361 0043. Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi. İsmail Aktaş.
2: İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle tercih ettiği Kampüs Otomotiv.

0: Polis Otomotiv, ikinci el araç sektöründe fark yaratıyor. Ekspertiz kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet. Kampüs Otomotiv, Mesut Yıldırım. Adres çevre yolu üzeri, Yeni Sebze Hali karşı çaprazı. İletişim 0534 332 66 36. Kampüs Otomotiv, güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Baklavacı İlhan'dan bir yenilik daha. Kilis'te sabahları nerede kahvaltı yapacağım diye düşünmeyin. Sıcak su böreği, kıymalı patatesli ve peynirli kol börekleriyle İlhan Usta yine iş başında. Üniversite şubemiz hizmete açıldı. Üstelik sabahlara özel kampanya, sıcak simit ve açma sadece 15 TL. Birbirinden lezzetli poğaça ve börek çeşitleriyle, baklavacı İlhan unlu mamulleriyle artık kahvaltıda da yanınızda. Kilis'in tatlı yüzü baklavacı İlhan, baklava, cennet çamuru ve meşhur Kilis katmerinin yanı sıra şimdi kahvaltı lezzetleriyle de sizlere hizmet veriyor. Çok yakında yaş pasta çeşitlerimiz de sizlerle.
2: Opet'se fark eder. Kilis halkı 20 yıldır Opet daha çıkan petrolü tercih eder.
3: Opet daha çıkan petrolü tercih eder.
2: Kilis halkına daima en iyi hizmeti sunan Opet daha çıkan petrol olarak Ultra Force kıtlarıyla araçlarınıza performans katıyoruz. Ayrıca kredi kartlarındaki puanları da kullanma imkanı sunuyoruz. Son sistem araç yıkama peronlarımızla daima farklıyız. Ne diyoruz? Opet daha çıkan petrol ise daha da fark eder. Adres Gaziantep yolu üzeri Küçük Sanayi sitesi karşısı. Telefon 813 32 81. Aygaz Otogaz, Opet daha çıkan petrol. Opet ise fark eder. Kuruluşumuzdan bu yana bizi tercih eden tüm Kilis halkına Nezih Kuruyemiş olarak teşekkürlerimizi sunar, hayırlı günler dileriz. Her zaman ve özellikle şeker ve kuru yemişi nereden alacağım diye düşünmeyin. Nezih Kuru Yemiş Şekerleme olarak Oleo Otel yanı Şehitler Parkı civarında hizmetin en güzelini sunmaya devam ediyoruz. 1872'den bu yana sizlerin hizmetinde olan Nezih Kuru Yemiş ve Şekerleme'de fındıklı ve fıstıklı lokum, günlük badem şekeri, kuru yemiş ve baharat çeşitleriyle gerebiç malzemelerini de bulabilirsiniz. Nezih Kuru Yemiş Şekerleme. Adres Şehitler Abidesi Caddesi, Oleo Otel yanı Kilis. Telefon 813 42 31. Damağınızda kalıcı tat için güvenin tek adresi Nezih Kuru Yemiş Şekerleme.
4: Mir Bey Clean Care Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 6426. Fatime Demir Ezen. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
2: Kilis'in köklü mutfağını ve Halep'in eşsiz tatlarını aynı sofrada buluşturuyor. Yaren tarihi taş mekanlar. Usta eller, gerçek lezzet. Kilis'in yöresel lezzet ustası Mehmet Ali Şef'in maharetli dokunuşlarıyla hazırlanan yemekler damaklarda iz bırakıyor. Taş duvarların arasında geçmişin ruhunu hissederek unutulmaz bir lezzet deneyimi sizi bekliyor. Kilis ve Halep mutfağının en seçkin lezzetleri. Menüde neler var? Usta ellerden çıkan tüm kebap çeşitleri. Kilis tava, oruk, kübbül müşfiye, şeyh el mahşi, sucuk hamra, mumbar, eşkili kebap, firik pilavı, lahmacun, altı ezmeli ve zengin serpme kahvaltı seçenekleri. Odunpazarı Caddesi numara 116 Kilis. 0348 822 2279. 0543 259 7980. Instagram Yaren Taş Mekanlar. Lezzetin adresi değişmez. Yaren.
3: Ustalar iş başında, lezzet zirvede. Kilis'te kebap ve ızgara denince öne çıkan adreslerden can ciğer kebap çorba, günlük taze ürünler ve özenle hazırlanan menülerle misafirlerine lezzet sunuyor. Ailenizle ve sevdiklerinizle tercih edebileceğiniz avantajlı kampanyalar. 1 kilo tavuk kanat, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 500 TL. 1 kilo tavuk sarma, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 450 TL. 1 kilo Adana kebap, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 1100 TL. 1 kilo kuşbaşı et, zengin ikramlarla 1500 TL. Eski hal yanı, askeri gazino bitişi. 0543 726 1620. 0543 746 3059. Can ciğer kebap çorba salonu. Kilis merkezde, lezzetin güvenilir adresi.
4: Meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta hizmetinizde. Lezzet burada başlar, gün boyu devam eder. Sabah 6'da ocağımız yanar, gece 24'e kadar lezzetimiz tüter. Nefis kuzu ciğer, ciğer kavurma, kuşbaşı, tavuk sarma, sabahlara özel soslu çorba, hijyenik ortam, kaliteli ürün, efsane lezzet. Çay ikramımızdır. Adres: Eski Sanayi Sitesi Otogar civarı. Alo sipariş 0507 818 31 28. Sabahın bereketi, günün lezzeti, gecenin ustası. Meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta.
1: Kendi işini kurmak isteyen girişimcilere müjde. Hayalinizdeki işi kurmak için ihtiyacınız olan sermaye desteği ayağınıza geldi. Enhancer Pro, iş kurma hibesiyle girişimcilik yolculuğunuzda yanınızdayız. 30 bin euroya varan hibe desteği, VIP mühendislik danışmanlık olarak başvuru sürecinden projelendirmeye kadar tüm aşamalarda profesyonel danışmanlık hizmetimizle yanınızdayız. Kilis merkezli ofisimizde tecrübeli ekibimizle hibe almanızı kolaylaştırıyoruz. Kimler başvurabilir? Yeni bir iş kurmak isteyen girişimci.

0: İstihdam yaratmayı hedefleyen fikirler. Geç kalmadan başvurunuzu yapın. Geleceğinizi birlikte inşa edelim. Adres: 1. Vakıflar İş Merkezi, Kat 3, No 406. Telefon: 0533 960 64 80. Yaptığı bütün hibe projeleri geçen danışman Mustafa Sürücü ile çalışmak bir ayrıcalıktır.
1: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.
2: Radyosu olan bizi dinliyor. Sultan FM.

0: Demir Bey Klinker Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağa Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
3: Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak isteyenler için yepyeni bir adres. Oto navigasyon sistemleri, multimedya çözümleri, 64 renk ambiyans aydınlatma, facelift dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişiselleştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece Kilis'e değil

0: Noktada. Beyoğlu Eğitim Kurumları. Başarı tesadüf değildir. Doğru kadronun eseridir. Öğrencilerimizin akademik potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için profesyonel, bireyselleştirilmiş ve sonuç odaklı eğitim çözümleri sunuyoruz. Etüt programlarımızla düzenli ve verimli çalışma alışkanlığı kazandırıyoruz. Birebir derslerimizle eksikleri nokta atışı tamamlıyoruz. Sınav hazırlık programlarımızla yüksek başarı hedeflerine ulaşıyoruz. Rehberlik hizmetlerimizle motivasyonu yüksek tutuyor, doğru yönlendirme yapıyoruz. Çünkü her öğrenci özeldir. Biz de eğitimimizi her bir öğrencinin ihtiyaçlarına, hedeflerine ve öğrenme tarzına göre şekillendiriyoruz. Güçlü kadromuz, sistemli yaklaşımımız ve samimi ilgimizle öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Beyoğlu Eğitim Kurumları, Necmettin Erbakan Mahallesi, Yatalakoğlu Sokak, Emir Apartmanı numara 21, 0554-279-28-28.
1: Leyla Güzellik Salonu farkıyla şimdi sahne senin. Ombre'de iddia, nişanbaşı ve düğün başında zirve. Kusursuz dokunuşlarla ışıltınıza ışıltı katıyoruz. Lazer epilasyon, cilt bakımı, saç bakımı, manikür ve pedikür. Gelin adaylarına özel şok fiyatlar. Bu fırsat kaçmaz. Üstelik gelin adaylarımıza Hydrofusion cilt bakımı bizden. Profesyonel ekip, son trend uygulamalar, hijyen ve kalite garantisiyle türban tasarım, saç tasarım, nişanbaşı, özel gün hazırlıkları için randevunu şimdi al, herkes seni konuşsun. 0543-172-5733 Yavuz Sultan Selim Mahallesi Otogar Yanı, Leyla Güzellik Salonu.
2: Kilis'te gerçek yaprak dönerin adresi olan Tavacı Kebap Han'da misafirlerimizin beğenisine sunduğumuz yeni lezzetimizde artık menümüzde yerini aldı. Kaliteli et, ustalıkla hazırlanan özel tarifler ve yılların tecrübesiyle hazırlanan ürünlerimizde lezzet farkını hissetmeye davet ediyoruz. Menümüzdeki gerçek yaprak et döner çeşitleri, bol soslu İskender, pilav üstü döner, sade porsiyon, lavaş dürüm çeşitleri, tombik döner ve somun arası döner. Dönerle kendinize bir ziyafet çekin. Lezzetten, kaliteden ve güler yüzlü hizmet anlayışımızdan ödün vermeden sizleri ağırlamaya devam ediyoruz. Adres Gaziantep yolu üzeri Migros karşısı. Rezervasyon 0543-773-8213 0541-280-3547. Tavacı Kebap Han. Gerçek yaprak dönerin, lezzetin ve kalitenin değişmeyen adresi.
0: Başarı doğru eğitimle başlar. Birebir eğitim kurumları öğrencilerine kaliteli ve verimli bir eğitim ortamı sunmaya devam ediyor. 6 ve 8 kişilik butik sınıflarda gerçekleştirilen eğitim modeli sayesinde her öğrenciye birebir ilgi gösteriliyor. Eksiklikler hızlıca tespit edilerek başarıya giden yol daha sağlam adımlarla oluşturuluyor. Alanında uzman ve deneyimli öğretmen kadrosuyla öğrencilerin akademik başarılarının yanında özgüvenlerini de geliştirmeyi hedefleyen birebir eğitim kurumları, eğitimde fark yaratmak isteyen ailelerin öncelikli tercihi oluyor. LGS ve YKS hazırlık programlarının yanı sıra İngilizce kursları ve ilkokula hazırlık kurslarıyla öğrencilerin her seviyedeki eğitim ihtiyaçlarına profesyonel çözümler sunuluyor. 2026-2027 eğitim öğretim dönemi erken kayıt avantajları başladı. Kontenjanlar sınırlı olup avantajlı fiyatlardan yararlanmak için kayıt fırsatını kaçırmayın. 0348-803-40-41 0543-802-27-79 Birebir eğitim kurumları. Başarıya giden yolda güvenilir adres.
3: Büyüdük, geliştirdik. Uçar Motor olarak sizlerden almış olduğumuz güvenle ikinci şubemizde Tapu Kadastro karşısında hizmetinizdeyiz. Yeni ikinci şubemizde TVS, CF Motor, Mondial, M10 markalarını bulabilirsiniz. Merkez adres Öğretmen Evi karşısı. Şube adres Tapu Kadastro karşısı. Telefon 0544 779 69 68. Ahmet Uçar ve oğulları. Uçar Motor. Mirbey Clean Care Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz.
4: İlaç gibi radyo.
5: Sultan Efendi.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Bayram Briketle inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim